0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk, de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım, huzurundayım.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

به دروار و جیه و عردی بیسا پوشمان تنه

0: radyoya de ava hayati heye.
1: Carna uni buan relicibati merdu mirfasa runin u kaberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni kol meydana cengi bibinin dengi topu tırınga sahbikin. Canan serpişte haspa buan rabi bazın. U carnacı une bibinin ku şehru pilinci paş ve bu kayinti u kalleşi ekamazın çava dikevin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u gudeng beci kore becin u bibinin.
2: Helal ama kulun sümeyi bir yarı şemal ve dizketin bafeşe gidin o diyarı şemal ve dizketin.

sebiya heye be ziraru be guneye jehova peve ki heye dükşün insane beriye dükşün insane beriye

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz.

0: Rabbi, ez bi heqê van nava ji te dixwazim. Ey, ewê em terbiye kirine û li me bûye xwedî. Ey, ewê em ibadetê hew ji bo navî bi tenê dikin. Ey, ewê serwer û serdarê me ye. Ey, ewê xwedî û mewlayê me ye. Ey, ewê alîkarê me dike. Ey, ewê muhafazakarê me ye. Ey, ewê quwwet û himmetê dide me. Ey, ewê rizq dide me û me têr dike. Ey, ewê riya heq şanî me dide. Ey, ewê me ji zor û zehmetiya azad û rizgar dike. Tu pakê ji kemasiya yê. Ji te pêvê tu îlah tunun. Emanê bidin me, em emanê dixwazin. Me ji agirê cehennemê azad bike. Tu pakê ji kemasiya yê. Ji te pêvê tu îlah tunun. Emanê bidin me, em emanê dixwazin. Me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena khallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilna el cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Cemre FM, tam 98.
2: Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir, buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 çift 0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
7: Tam 98. Cemre Efendim.

Haşr 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar: "Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin."

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: گر قدس آزاد ببه جیهان آزاده بیره.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

0: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 23 Mayıs. Günün ayeti. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine şüphesiz bu dert ve hastalık beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Enbiya Suresi 83. Günün hadisi. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Eğer insan şeklinde olmak insan olmaya yetseydi, Hazreti Peygamber ile Ebu Cehil aynı değerde olurdu. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu sadaka hatalara kefarettir. Kişinin yaptığı hatalara karşılık sadaka vermesi, bu davranışlarından pişmanlık duyup kendi nefsine karşı bir nevi müeyyide uygulamasıdır. Bu bağlamda sadaka vermek hataların tashihi için değerlendirilmesi gereken iyi bir fırsattır. Hata ve günahları ile ilahi sınırları ihlal eden kul, vermiş olduğu sadakalarıyla Rahman'ın kullarına yardımda bulunup onların gönlünü almak suretiyle adeta Rahman'ın sevgi ve merhametini tekrar kazanmaya çalışmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hataları söndürür, ortadan kaldırır buyurarak bu duruma işaret etmiştir. Sadaka, gündelik hayatta farkında olmadan ya da istemeyerek yaptığımız hatalar için de bir kefaret ve affedilme sebebidir. Peygamberimiz ticaretle iştigal etmeleri sebebiyle alışveriş esnasında tüccarların boş söz ve yeminler sarf ettiklerini, onların bu gibi günahlarına verecekleri sadakaların kefaret olacağını söylemiştir. Cehennemden bahsettiği bir konuşmasında ise yarım hurma yani sadaka ile bile olsa cehennemden korunun buyurmuştur. Sözün özü. Sana bir kötülük yapan olursa Allah'ın seni affına bedel olarak onu affet. Sonuçta toprak olmayacak mısın? Toprak olmadan toprak oluver. Sadi Şirazi. Günün duası. Ey Rabbimiz! Gerek bize, gerekse anne ve babalarımıza verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya bizi muvaffak kıl. Rahmetinle bizi iyi kullarının arasına kat. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.

Kara delikler neden uzayı yutmuyor? Bilim insanlarına göre kara delikler evrenin genel işleyişine ters bir şekilde içeri doğru genişliyor ve genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil. Bunun aksine ise varlıklar genişlerken dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise aşağı doğru genişlediği sanılıyor. Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor. Mars'ta yaşasaydınız kaç yaşında olurdunuz? Eğer dünyada 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 dünya gününe eşit. Yer çekimi farkı nedeniyle dünyada 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur. Uzayda ağlamak mümkün mü? İnsanoğlu tabii ki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile gözyaşlarınız gözünüzden süzülemez.

0: Boykota çağır. Boykota çağır. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Gönüllere akan ses, Cemre Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız, yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız, sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken, matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Şimdi haberler.
9: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist, 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan adli tıp kurumuna sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan, ayakta durabilen aktivistlerse VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecit Bağçıvan, Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktıklarını aktardı. Sumut filosu aktivistleri yaşadıklarını anlatarak dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdiler. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi. Siyonist işgal ordusu Lübnan'da savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre işgal rejimine ait bir insansız hava aracı Sur kentinde yol üzerinde bir motosiklete hedef aldı. Saldırının ardından sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ancak insansız hava aracı sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmaya çalıştığı sırada yeniden saldırı düzenledi. Saldırıda iki sağlık çalışanı katledildi. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3095'e ve yaralı sayısı ise 9400'ü geçti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır? Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler inşa eden İho Ebrar, Mali'de Yunus Emre Külliyesi ile yüzlerce yetim ve öğrencinin hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Yunus Emre Külliyesi yalnızca bir bina değil, eğitim merkezi, yetimhane, sağlık ocağı, cami gibi birçok hizmet alanıyla bölgenin en büyük sosyal donatı merkezi olma özelliğini taşıyor. Külliye tamamlandığında 400 öğrenciye modern bir eğitim ortamı, anne ve babası olmayan 50 yetim ve öksüz için her türlü barınma imkanı, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çeken yerel halk için bir sağlık merkezi, Müslümanlarının bir araya gelerek ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir cami olarak hizmet sunacak. Devam eden projenin yükseldiği alanı ziyaret ederek inşaat faaliyetlerini denetleyen İho Ebrar, Türkiye temsilcisi Sabahattin Ugar, külliyenin son durumu hakkında bilgi verdi ve projenin bitirilmesi için destek çağrısında bulundu. Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler sürüyor. İlka muhabirine konuşan Molla Sedat Şeran, kurbanın Allah'a bağlılık ve teslimiyetin sembolü olduğunu söyledi. Şeran, kurban ibadetinin takva ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti. Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi. Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. Kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Gazze Kurulu üyelerinden Nikolay Miladinov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren Sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Miladinov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Miladinov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları arttırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf, ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35 A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı, 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35 A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. 24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı 1. sınıf emniyet müdürü için 10.065 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman kanunundaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek. İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamaney'in, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. 13 yaşındaki Hafız, ilk kez minbere çıkıp cuma namazını kıldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan, küçük yaşına rağmen gösterdiği özgüven ve başarılı hitabetiyle cami cemaatinin takdirini topladı. Malatya Battalgazi Müftülüğü Talat Say'ın kız Kur'an kursu öğrencisi Hafize Tuğba Culum, Kur'an-ı Kerim'i bir günde baştan sona ezbere okuyarak örnek bir başarıya imza attı. Hafizeliğini 13 ayda tamamlayan Culum, yaşadığı mutluluğu ve hedeflerini İlka muhabirine anlattı. 2002 yılından bu yana Talat Say'ın kız Kur'an kursunda görev yaptığını belirten Fatma Aracı, öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bayram süresince ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Arife günü ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu hava beklenirken, güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusuyla birçok bölgede, ikinci ve üçüncü günse yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim ve diploma süreçlerinin bu üniversite üzerinden devam edeceği ifade edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Milyonlarca site sakinini yakından ilgilendiren ve son dönemde komşuluk ilişkilerinden adli makamlara kadar büyük krizlere yol açan fahiş aidat sorununa karşı hükümetten somut bir yasal hamle geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sitelerindeki aidat ve yönetim bütçelerini denetim altına alan reform paketinin ilk adımının resmen devreye girdiğini açıkladı. Yeni düzenleme, özellikle denetlenemeyen ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleriyle şişirilen site bütçelerine set çekiyor. Sene başlarında ya da olağanüstü durumlarda site genel kurulu toplanamaz veya ortak bir çoğunluk kararı çıkmazsa site yönetimleri aidatlara kendi inisiyatifleriyle fahiş zanlar yapamayacak. Bu durumlarda yapılabilecek maksimum artış devletin her yıl resmi olarak ilan ettiği yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Yeni mevzuat aidatların kesinleşme sürecini tamamen kat maliklerinin onayına bağlıyor. Getirilen yeni sisteme göre süreç şu şekilde işleyecek. Yeni aidat tutarının masaya yatırılması ve karara bağlanması için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk genel kurul toplantısında site sakinlerinin %50 artı 1 çoğunluğu salt çoğunluk aranacak. Eğer ilk toplantıda gerekli katılım sağlanamazsa, takip eden ikinci toplantıda hazır bulunan kat

0: Bir takla attı. Kaza Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. Yangında araçta bulunan 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. Kaza Ortaköy ilçesi Gökler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki araç, çevre yolu Gökler Kavşağı'na geldiği sırada Kırşehir Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Niyazi G yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde skutere binen 11 yaşındaki çocuk seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar tırı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, bir kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt mahallede kısa süreli paniğe neden olurken bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM.

günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu.

0: bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashab-ı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündü. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, Sultan'ı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade, okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın, mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri Kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab Dağı'nda. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

Başka dağlar, saklı her resim, yılanlar, yılsın, kır çiçekleri. Başka dağlar.

Aydınlığa Doğru başlıyor. Aydınlığa Doğru başlıyor.

176. bölüm. Abdullah ibadetine düşkün bir delikanlıydı. Evlilik çağına ulaştığı zaman babası Amr bin As oğlu onu evlendirdi. Gelin hanım güzeldi, şerefli bir soya sahipti. Fakat onun güzelliği ve soylu bir hanım oluşu Abdullah'ın hayatında bir değişiklik yapmamıştı. Her gece saatlerce Kur'an okuyor, namaz kılıyor, her gün oruç tutuyordu. Evliliğin üzerinden bir iki ay geçmesine rağmen gelin hanım o evde sadece bir misafir gibi kalmış, kocasıyla hiç beraber olamamıştı. Oğlunun tabiatını pek iyi bilen Amr bir gün gelinini buldu. ''Nasılsın oğlumla kızım?'' dedi. ''Geçimin iyi midir?'' Gelin hatırının sorulmasından memnun olmuştu. Derin bir nefes aldı. Abdullah pek hoş bir delikanlı. Kureyş gençleri arasında iyi bir yeri var. Bununla beraber geldiğim günden beri hiç yatağıma girmedi, hiç halimi sormadı, bir ihtiyacım olup olmadığını araştırmadı, dedi. Amr sendeledi. Oğlunun işi bu dereceye vardıracağını zannetmiyordu. Derhal onu bir kenara çekti. Hayatın gerçeklerini anlatmaya çalıştı. Abdullah babasını güzelce dinledi. Dinledi ama bu sözler bir kulağından girerken diğerinden çıkıyordu. Nitekim bundan sonra da hayatında en küçük değişiklik olmayacaktı. Abdullah yarınki hayatı için yeterli sermaye hazırlamanın lüzumuna inanıyor, namaz, oruç, zikir ve Kur'an okuma gibi ahiret hayatının sermayesi olan ibadetlerle vaktini değerlendiriyordu. Bir zamanlar rahmetli Osman bin Mazun ısrarla yürüttüğü hayatı bu defa Osman devam ettirmeye çalışmaktaydı. Aradan günler geçti. Amr bin As geldi, gelin hanımı bir kenara çekti, tekrar halini sordu. Aldığı cevap yine eski tas, eski tarak, devam eden bir yaşayış şekliyle ilgiliydi. Demek ki Abdullah babasını sadece efendi efendi dinlemiş, ''Sen salla başını, ben bilirim işimi.'' demişti. Bunun bir başka manası olamazdı. Meseleyi daha üst seviyede almaktan başka bir yol yoktu. ''Hadi hoşça kal kızım.'' Gelinine böyle diyerek ayrılan Amr, Habibi Hüda Efendimizin mescidine doğru ilerlemeye başladı. ''Ey Abdullah, ben senin sabahlara kadar ibadet ettiğini, gündüzleri oruç tuttuğunu haber almadın mı?'' ''Evet ey Allah'ın peygamberi, ben böyle yapıyorum.'' ''Öyle yapma, geceleyin ibadet için kalk, dinlenmek için uyu. Bazı günlerde oruç tut, bazısında tutma. Çünkü senin bedenin sende hakkı vardır, gözünün sende hakkı vardır, misafirlerinin sende hakkı vardır, zevcenin sende hakkı vardır.'' Hatemül Mürselin Efendimiz bunları söyledikten sonra ''Nasıl oruç tutuyorsun?'' dedi. ''Her gün.'' ''Nasıl hatim yapıyorsun?'' ''Her gece.'' ''O halde her ayın 3 gününde oruç tut. Ayda bir defa hatim yap.'' Resulullah Efendimiz arzu ettiği normal Müslümanın hayat programını veriyordu. Bir Müslüman içinde ideal bir hayat nizamında Kur'an ve orucun yerini bildirmişlerdi. Abdullah'ın gençlikte, ihtiyarlıkta da sıkıntıya düşmeden devam edebileceği bir ibadet tarzı ve düzeni tavsiye edilmişti. Daha önceleri Seyyidül Beşer Efendimizin ''İbadetlerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olandır.'' buyurduğu bilinmekteydi. Heyhat ki Abdullah'la bu çeşitten bir ibadet arasında karlı dağlar vardı. Bu tavsiyenin faydası veya zararı konusunda tek saniye düşünmedi. ''Ey Allah'ın Resulü, ben bundan daha fazlasını yapma gücüne sahibim.'' dedi. ''O halde haftada 3 gün oruç tut. Ben bundan daha fazlasını yapabilirim. O halde oruçların en fazilesini tut ki bu peygamber Davud'un orucudur. Bir gün oruç, bir gün iftardır.'' Oruç meselesi böylece halledilmiş oluyordu. Şimdi sıra hatim meselesine gelmişti. ''Haftada bir defa Kur'an'ı hatmet.'' dediler. Abdullah'ın bundan ötede yaptığı ısrarlar
fayda vermedi. Peygamber Efendimiz, bir haftadan evvel yapılacak hatimde hayır olmadığını bildirmek suretiyle meseleyi halletmiş oldular. Abdullah, Peygamber Efendimizin huzurundan ayrıldı. Artık aile hayatı az çok renklenecek, içinde yaşadığı dünyayla ilgilenecekti. Tuhaf olan şey, Resulullah Efendimizin, "Ey Abdullah, göreyim seni, daha da ilerisine gayret et." diyecek yerde ayda 3 gün oruç tavsiye etmeye çıkmasıydı. Evet, Abdullah huzur-u nebevi'den ayrılırken, "Hala ben bundan daha fazlasını yapabilirim." düşüncesiyle mi çıkmıştı? Aradan yıllar geçecek. İyice ihtiyarlayan Abdullah, gençlik gayretiyle üstlendiği yüklü program altında ezilirken, "Keşke Resulullah Efendimizin ilk tavsiyesini yerine getirseydim." demeye mecbur kalacaktı. Beni Mustalik kabilesi samimiyetle İslam dinini kabul etmişti. Peygamber Efendimizin değerli hanımı Hazreti Cüveyriye bu kabiledendi. Kabile reisi Haris bin Dırak, kayınpeder olma saadetini kazanmışlardı. O yılın zekatı için Resul-i Ekrem Efendimiz adam gönderecek ve toplatacaktı. Fakat zekat tahsildarı gecikmişti. Haris kabile halkına bu gecikmenin hoş bir şey olmadığını anlattı. Kendi aralarında zekatlarını toplamaya ve götürüp teslim etmeye karar verdiler. Çalışmalar böylece başladı. Beri tarafta Peygamber Efendimiz Velid bin Ukbe'yi zekat amili olarak tayin etti. Beni Mustalik kabilesine gitmesini emretti. Velid en azılı müşriklerden Ukbe bin Ebi Muayt'ın oğluydu. Derhal hazırlığını gördü ve yola çıktı. Kabileye yaklaştığı sıradaydı. Kendisine doğru bir grup insanın gelmekte olduğunu gördü. İçine bir korku düştü. Bu adamlar kendini rahatça öldürebilirlerdi. Hiç beklemediği döndü ve Resulullah Efendimizin yanına geldi. Adamlar zekatlarını vermediler. Üstelik benim canıma kastetmişlerdi. Kendimi zor kurtardım, dedi. Hiç de iyi bir haber değildi. Müminler, özellikle müminlerin annesi Hazreti Cüveyriye bu habere üzülmüşlerdi. Böyle yakışıksız bir davranışın kendi kabilesinden gelmesini memnuniyetle karşılayamazdı ki. Resul-i Ekrem Efendimiz emretti. Seyfullah Halid bin Velid küçük bir birlikle derhal yola çıktı. Beni Mustalik kabilesine gerekli dersi verecek, peygamberin elçisine karşı gösterdikleri çirkince davranışın hesabını soracaklardı. Kabileye yaklaştığı zaman duyduğu ezan sesi onun elini alnına götürmesine sebep oldu. Adamlar zekatı vermiyorlarsa neden ezan okusun, neden namaz kılsınlardı? Bu işin içinde bir bit yeniğinin bulunduğunda şüphe yoktu. Acele etmeden durumu tahkik etmeyi, savaşacaksa ona göre savaşmayı kararlaştırdı ve yürüdü. Kabile halkını buldu, kendini tanıttı. Velid'in getirdiği haberin doğru olmadığını anlaması için fazla zamana ihtiyaç yoktu. Hatta Velid'i görüp konuşan tek fert bile bulunamamıştı. Öte yandan Hazreti Cüveyriye'nin babası Haris, Halid bin Velid'e rastlamadan Medine'ye varmış, harekete hazır ikinci bir askeri birlikle karşılaşmıştı. "Ne tarafa seferiniz? Gazanız mübarek ola," dedi. "Ey Haris, bizim seferimiz senin kabilen cihetinedir." "Nedenmiş?" "Çok şey, başka nedene ihtiyaç var mı? Zekat amilini öldürmeye çıkmadan daha büyük sebep mi arıyorsun?" "Ben yine bir şey anlamadım." Ve Haris doğruca Resul-i Ekrem Efendimizin huzuru saadetine ulaştı. Mesele bir de ona anlatıldı. Ama çok söze lüzum yoktu. Çünkü Resulullah Efendimiz'e Cenab-ı Mevla'dan gelen vahiy iletilmeye başlanmıştı. 5 dakika sonra sıcağı sıcağına okunan ayetler, müminlerin gözlerinde Haris'e karşı daha samimi, daha sıcak bakışların ışıldamasına sebep olmuştu.
Efendimiz vahiy katiplerine şu mübarek kelamı yazdırıyordu. Ey iman edenler! Eğer fasık bir kişi size bir haber getirirse, bilmezlikle bir kavmin başına musibet getirmenizden korkarak o haberi araştırın. Yoksa sonunda yaptığınıza pişman olursunuz. Artık mesele gün ışığına çıkmıştı. Velid'in yaptığı açıkça fasıklıktı. Uzaktan adamları görünce kapıldığı vesveseye bir de yalan haber eklemiş, iki Müslüman grubu birbirine düşürmeye kalkmıştı. Şayet vahiy yoluyla durum açıklığa kavuşmasa, bir facianın meydana gelmesi muhtemeldi. Halid bin Velid döndü. Kabilede sadece İslam dini ahkamının hakim olduğunu, buna muhalif bir durumun bulunmadığını anlattı. Bu defa Peygamber Efendimiz Abbad bin Biçri zekat tahsildar olarak gönderdi. İnsanların mallarının en iyilerini almaktan kaçınmasını da özellikle tenbih etti. Abbad orada bir müddet kalacak, onlara Kur'an öğretecek, dönüşte zekat mallarını da beraberinde getirecekti. İki cihanın efendisi Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe'nin odasına girdi. Yanında bir kadın oturmaktaydı. Nebi-i Muhterem Efendimizin geldiğini gören kadın kalkmaya davrandı. Kim bu hanım? Ya Nebiyallah, bu Havla binti Tüveyt'tir. Medineli hanımlar içinde bu hanım kadar ibadete düşkün olan bir kadın yoktur. Geceleri uyku nedir bilmez. Peygamberlerin en büyüğü Efendimiz Hazreti Ayşe'nin devam etmesine izin vermedi. Yeter. Gücünüzün yettiğini yapmaya bakın. Yemin ederim ki siz ibadetten usanırsınız. Ama Allah onun mükafatını vermekten usanmaz. Allah yanında amellerin en değerlisi, en sevimlisi, az da olsa devamlı olandır buyurdular. Hazreti Ayşe Resulullah Efendimizin en yakın hayat arkadaşı değil miydi? Resulullah Efendimizin normal bir insanın rahatlıkla devam edebileceği derecede bir ibadet hayatı yaşadığını bilmiyor muydu? Bu konuda hiç kimse Hazreti Ayşe derecesinde bilgi sahibi olamazdı. O halde kadının böyle bir özelliği olduğunu bile bile neden kendisine ihtar etmemişlerdi? Bunun cevabı Resulullah Efendimizin bizzat şahidi olduğu bir nice olayla verilebilir. Bir zamanlar aynı derdin müptelası olan Osman bin Mazun, defalarca Resulullah Efendimiz'den ihtar almamışlar mıydı? Dünyada yaşadığını bile unutacak derecede ibadete düşkün olan Abdullah bin Amr, uğraşa didine çok ibadet yapma izni koparmamış mıydı? Yine bir zamanlar eve kadar gelip de Resulullah Efendimiz'in ibadet tarzını öğrenen üç kişi, Efendimiz'in ibadet hayatını azımsayarak yüklü bir ibadet programı tatbik edeceklerini ifade etmemişler miydi? O halde Hazreti Ayşe'nin bu kadına yapacağı ihtarlar, o kadının bir kulağından

Hicretin 9. yılı. Hazreti Ebu Bekri derin bir üzüntüye sevk etti. Yıllardır bir yastığa baş koyduğu eşi Ümmü Ruman, Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardı. Ümmü Ruman, Hazreti Ayşe'nin annesiydi. Resulullah Efendimiz'e nübüvvetini ilan ettiği ilk günlerde iman etme mutluluğuna eren değerli hanımlardan biriydi. İslam'a ve Müslümanlara karşı yürütülen çirkin hareketlerin acısını omuzlarında taşıyan Hazreti Ebu Bekir'e evinde destek ve dayanak olma görevi Ümmü Ruman'a düşmüştü. Peygamber Efendimiz en çok sevdiği, takdir ettiği hanımının annesi olmak yabana atılır bir özellik değildi. Bunun ötesinde sarsılmaz bir iman ve Peygamber Efendimiz'e karşı beslenen hudutsuz bir sevgi onun ruhunu sarmış bulunuyordu. Arada damatlık, kayınvalidelik gibi önemli bir bağ vardı. Bu sebeple Ümmü Ruman ölünceye kadar peygamberle nikahlanması yasak olan hanımlardan biri olmuştu. Efendimizin yanına rahatça gidip gelebiliyor, konuşma imkanını buluyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz değerli kayınvalidesinin vefatı üzerine Baki kabristanına kadar gitti. Kabre konmadan evvel kendi indi ve bir müddet duayla meşgul oldular. Ümmü Ruman için bu kabrin manası en azından bir huzur ve sükun eviydi. Efendimiz bu hareketiyle ona olan sevgi ve bağlılığını ifade etmiş, dünyada kendi şahsına karşı yaptığı hizmetlerin mükafatını böyle başlatmışlardı. Cenab-ı Mevla Kerim'di. Sevgili peygamberine yıllar yılı en halis niyetlerle hizmet eden bu ailenin Ümmü Ruman'ı elbet memnun edecek, layık olduğundan daha fazlasıyla ikramda bulunacaktı. Bir zamanlar Nebiler Serveri Efendimiz aynı hareketi Hazreti Ali'nin annesi olan Fatıma-i Esediye de yapmış, kendisine yetimliğin acısını çektirmemek için saçını süpürge yapan bu hanıma ahiret acısı göstermemek için dualar etmişlerdi. Hazreti Ayşe annesiz kalmış. Hazreti Ebu Bekir dul bir erkek olmuştu. Şimdi Ümmü Ruman'ın yerini Cafer bin Ebi Talib'in dul eşi Esma binti Umeys dolduracaktı.

Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Yusra Tesettür.
5: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.

0: kelime ve kavramlar başlıyor.
1: Kelime ve kavramlar. Hudut. Hudut, hat kelimesinin çoğuludur ve Arapçadır. İmam-ı Merginani, haddin lügat manası men etmektir. Kapıcılara haddat denilmesinin sebebi de budur. Şer'i şerifte ise Allah-u Teala'nın kendi hukuku ile ilgili olarak takdir buyurduğu bir ukubattır, cezadır şeklinde tarif etmektedir. Hat kelimesi aynı zamanda esirgemek manasına da gelir. Çünkü Allah-u Teala kullarını zarara uğradıkları şeylerden bunlarla korumuş, esirgemiştir. İbn-i Abid'in hadler nesebi, nesil emniyetini malları, akılları, hassasiyet ve namusu koruma gibi maslahat ve menfaati bütün beşeriyete ait olduğu için meşru kılınmıştır. Bu kelime, hadlerin asıl hükümlerini beyandır ki insanların zarar görecekleri şeylerden men olup İslam beldelerinin fesat ve fitneden korunmasıdır. Fethül Kadir'de zikredilmiştir ki bazı meşayihın dedikleridir. Şöyle ki, hadler zararları bütün beşeriyete dokunan bir takım fena hareketlerden insanları alıkoyar. Bunlar suçlular hakkında da birer ibret ve uyanma vesilesi teşkil eder ve ammenin menfaatlerini tazannum bulunur, hükmünü zikretmektedir.
2: Kelime ve kavramlar.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tam 98 Cemre FM.

öğütler. Asr-ı saadette yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ashab-ı Kiram'dan öğütler başlıyor. Ashab-ı Kiram'dan öğütler başlıyor.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Allah'ın da payı olduğu bir ortaklık. Ömer radıyallahu anh'ın azatlı kölesi Ebu Salih şöyle demiştir. Ömer radıyallahu anh bize 3 kişilik bir ortaklık kurmamızı emrederdi. Birisi getirecek, öbürü satacak, üçüncü de Allah yolunda savaşacak. Ebu Salih'in sahilde nöbet tuttuğu görüldü. Bunun üzerine şöyle dedi. Biz 3 ortağız, bu benim savaşmaktaki sıramdır dedi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, isteyen ve istenen. Ali radıyallahu anh bir hutbe vermişti. Söyledikleri arasında şunlar vardı. Size Allah'tan sakınmanızı, siz istemeseniz de sizi terk edecek ve yenilenmesini istediğiniz bedenlerinizi yıpratacak olan dünyayı terk etmenizi tavsiye ediyorum. Siz ve dünya yolculuk yapan bir topluluk gibisiniz. O topluluk güya yola düşmüş, o yolu kat etmiş ve varılacak yere varmıştır. Bazısı oraya ulaşmayı ne kadar ümit etmiştir. Dünyada bir gün olsun bile kalmayı isteyen bazı kimseler de sonunda oradan ayrılmıştır. Onun sıkıntı ve zararlarından şikayet etmeyin. Çünkü onlar kesilecektir. Onun nimetlerine de sevinmeyin. Çünkü onlar da yok olacaktır. Ölüm kendisinin peşindeyken dünyanın peşinde olma. Kendisine karşı gafil olunmayan gafile şaşarım doğrusu. Abdullah bin Mesud radıyallahu an, sözün en güzeli. İbni Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolun en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır. Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. Ebu Derda radıyallahu anh, üzüntü getiren şehvet. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsine değer veren kimse ona karşı aciz demektir. Bir anlık şehvet sahibine uzun süren bir üzüntü bırakır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, kendinin kusurları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Arkadaşının kusurlarını söylemek istediğinde önce kendi kusurlarını söyle. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, sade ve basit bir hayat sürün. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Sade ve basit bir hayat sürün. Acemlerin yani Kisra ve Kayserlerin lüks hayatından sakının. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, yakındaki ferahlık. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanların kalpleri sıkışıp içleri daraldığında, kalplere sıkıntı ve dertler yerleştiğinde, sıkıntının gitmesi için bir çare bulamadığında ve akıllının bulduğu çare fayda vermediğinde, düştüğün ümitsizlik üzerine sana duana cevap veren yakınındakinin lütfettiği bir yardım gelir. Üst üste yığılan olaylara yakındaki ferahlıkla son verilir. Ebu Derda radıyallahu anh, selam hediyesi. Birisi Ebu Derda radıyallahu anh'a falanca sana selam ediyor dedi. O da şu cevabı verdi. Güzel bir hediye, hafif bir yük. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, iyilik nasıl gerçekleşir? İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İyilik ancak şu 3 şeyle gerçekleşir. Hem yapılmasıyla, yapanın gözünde küçük görülmesiyle ve başkalarından gizlenmesiyle. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler sona erdi.

Gönül isyana kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey Dardüsselam! Varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
6: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Bayi AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Şehrimizden yükselen Davudi ses
1: Cemre FM tam 98.
2: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yollarda oturmaktan kaçının. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, bundan kaçınmamız mümkün değildir. Meselelerimizi sokaklarda konuşuyor ve sohbet ediyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oturmaktan vazgeçmeyeceksiniz, o halde yolun hakkını veriniz, buyurdu. Ashab, yolun hakkı nedir ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, harama bakmamak, gelip geçenleri rahatsız etmemek, selam almak, iyi olan şeyleri emredip kötülüklerden sakındırmaktır, buyurdu.

ister ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali, ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi, ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi veya Muhammedi davet gibi. Bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı. Bu yangın sönmeli, bu sihir bozulmalı ve bir diriliş gerçekleşmeli. Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o derece sorumludur. Cemre FM bu amaca, bu gayeye yöneliktir. Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz. Cemre FM 98.0

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
2: Tam 98, Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar.
1: Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-534-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar, nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

0: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
1: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir.

0: secdeye değdi. Vakit öğle, şimdi öğle namazı vakti.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

aksanın sinesinden, yetimlerin ağlayan gözlerinden, anaların dağlanan yüreğinden dinleyin ağıt yakan Filistin'den. Bir gün hep işgal altındaki bir gün, göğün kızıla boyandığı bir gün, küfrün zulme hazırlandığı gün, bu ağıt yakıldı, çıktı gönülden. O çatlamış çıplak ayaklarıyla, çocuklar şehadet oyunlarıyla, oynarken intikam sapanlarıyla, saklandılar panzer mermilerinden. Simsiyah çarşafı, iffet setresi, gözyaşlarıyla yıkanan peçesi, bir anneydi yavrusuna bu sesi, öğütler duyulur yanık sesinden. Hüseyin yavrum, unut oyunları, bak Kudüs'e Yahudi domuzları, işgal etmiş İsrail kuduzları, umut buketi derdik sizlerden. Ah bilseydin babanın sevdasını, hep şehadet aşkıyla yanmasını, üzer mi insan şehit babasını, şehadet anısını dinle annenden. Yavrum baban bir sabah erken dedi, şehit oldum ben rüyadayken, bana şehadetini müjdelerken gözleri yaşardı sevincinden. O sabah sen kucağındayken, oğlum deyip şefkatle sana bakarken, fırladı kapımız tekmelenirken, kaptı silahını çekti belinden. İşte o sabah minik mücahidim, kapı kırıldı, ben de hamileydim. Vurdular babanı, bayılıverdim, o yarasızlar çıkmaz yüreğinden. Uyan, diril baba nasihatinden. Anam, ey bağrı yanık dertli anam, güçlüydü, korkusuzdu şehit babam. Hem yaşım 12, silah tutamam, düşman korkmaz ki bu küçük halimden. Yavrum, bak şu Kudüs'lü anaların, kirlensin mi namusu bacıların? Hem ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın, ezanları kesilsin mi minarelerden? Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, ancak dünyayı sevenler korkarlar. Cihadı kuşanınca Müslümanlar, korku salar bir aylık mesafeden. Hüseyin, silahım yok deme sakın. İmanlı kalbin elinde sapanın, koparsa Allahu Ekber feryadın, derman gider kafirin dizlerinden. Nice az olan, çok olana karşı, galip gelir Allah ise yandaşı. Davut sapana sürdü mü taşı, dağlamaz mı caludu tam beyninden? Hüseyin, bilir misin senin ismin, ismidir şehitler efendisinin. O Kerbela, Kur'an fedaisinin, düş yoluna çıkma izinden. Yavrum, o zaman anlarsın her bela, Rabb'a yaklaştırır her yer Kerbela. Hüseyin, Aşura her günün ola, ayrılma şehadet zinetinden. Nemrut ateşi Kudüs sokakları, lakin camiler İbrahim konakları, ateşe koşan pervane aşkları, öğrenilir Kur'an bülbüllerinden. Yavrum, yürürsen Allah evlerine, adım adım cennet bahçelerine, kavuşursun arşın gölgeliklerine, arınırsın tüm kötülüklerden. Ey anam, biz yoksuluz biliyorum, bil ki camiye gitmek istiyorum.
elifbam, takkem yok, utanıyorum. Hem güç alırdım kardeşlerimden. Aman Hüseyin, sus ki kafirler garipliğimizi hiç bilmesinler. Git, müminler var, Rabb'a şükürler. Al şehit babanın kardeşlerinden.

elifbasını, takkesini alıp gelen son ümidini kucaklayıp gözlerinden bengi sular damlayıp şükretti Rabb'a kırık kalbinden. Yavrum artık git Allah'ın evine, git, git ki şehit babanın sevine. Söz ver bu iffetli mümin annene, kopmayacaksın Allah'ın evinden. Birden patlayan kurşun sesleri, kana boyar imanlı bedenleri. Çağdaş zalim Ebrehe filleri, kan, kin boşalır panzerlerinden. Annenin kanayan dudaklarından bir tekbir kopar yaralı bağrından. Hem öksüz hem yetim yavrusundan bir feryattır kopar körpe dilinden. Anneci Rahman'a can verirken bir fırtına kopar ta yüreğinden. Şimşekler çakar kavrulan beyninden. Yağmurlar yağar o masum gözlerinden. Panzer içinde, kafirler içinde, sırıtır da vahşice kanlar içinde. Tağutlar içinde, zulüm içinde, öfke tutuşur cehennem içinden. Annesi meleklerin kanadından, son öğütle melekuti aladan, seslenir şehadet diyarından, harfsiz, sessiz bir nida annesinden. Elifbanı bassın sıcacık bağrına, kar beyaz takkeni giy, giy kafana, siccildir taşların kav, koy sapana. Uç panzer üstüne vur del böğründen. Sabahın İslam'ın ilk ışıkları aydınlatır kan akan sokakları. Ana, yavru, İslam'ın adakları kan akar mübarek bedenlerinden. Bak, bak şu doğan güneş değil mi? Kalk, kalk cihadın şeref değil mi? Koş, koş hayat, iman, cihat değil mi? Sabah yakın değil mi kopan fecirden?

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres
0: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.

0: Her günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sıcak gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejimi ve ABD'nin İran'a başlattığı savaş sonrası ilan edilen süresiz ateşkes ve sonrasında kalıcı anlaşma bağlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili Suudi basınında çıkan taslak metinler var. ABD ile İran arasında mutabakata varılma noktasında önemli ivmenin kazandığı ve 9 maddeden oluşan bir taslak metin yayımlandı. O taslak metinde tam olarak neler var? Birazdan günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. Aktivistler geri geldi, döndü Türkiye'ye ve sağlık kuruluşlarındaki, adli tıptaki süreçlerini tamamladılar. Ve sonrasında aslında ortaya çıkan görüntüler, Siyonist terör rejiminin aktivistlere nasıl bir barbarlık uyguladığını gözler önüne serdi bir kez daha. Ve aktivistler orada yaşadıklarını anlattılar. Birazdan detayları paylaşacağız. Değerli izleyenler, günlerdir CHP bir kez daha gündemde. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündemini sarsıyor, sarsmaya da devam ediyor. Bir taraftan söz konusu 38. Olağan Kurultay sonrası, söz konusu kurultayın iptal edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde başlatılan operasyonlarda çok sayıda gözaltı var. Detayları paylaşacağız. Aynı zamanda Özgür Özel yönetiminin söz konusu kararla ilgili hem YSK ile birlikte de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yönelik başvuruları vardı. O başvurularla ilgili de açıklamalar geldi. Detayları paylaşacağız. Gazze Savaşı soykırımı sürecinde Siyonist terör rejiminin barbarlığı malum. Ama bir taraftan da Siyonist terör rejiminin kendi içerisinde yaşamış olduğu psikolojik bir travma da söz konusu değerli izleyenler. Bunu zaman zaman aktarıyoruz ve istatistikler de aslında bu çöküntünün her geçen gün biraz daha derinleştiğine işaret ediyor. Konuyla ilgili yeni istatistikler, yeni veriler var. Birazdan paylaşacağız. Ebola salgını yayılmaya devam ediyor değerli izleyenler. Kongo'da çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Ebola salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü de yeni bir adım attı. Daha önce yüksek riskli boyutta olan salgınla ilgili risk seviyesi çok yüksek risk seviyesine çıkarıldı. Manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi detaylara geçelim. Değerli izleyenler, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslar sürerken ABD ile İran arasında üzerinde çalışıldığı öne sürülen olası anlaşma taslağının detayları ortaya çıktı. Suudi rejimi merkezi El Arabiya, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın 9 maddelik nihai taslak metnini yayımladı.
1: Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi, anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması, İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması, Metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklaması ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Bu arada ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump yönetimi İran'a yönelik yeni askeri saldırı seçenekleri için hazırlık yapıyor. Henüz nihai karar verilmezken bazı askeri ve istihbarat yetkilisinin hafta sonu planlarını iptal ettiği, Pentagon'un olası İran misillemesine karşı yurt dışındaki ABD üslerinde geri çağırma listelerini güncellediği belirtildi.
1: ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı, ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'ın olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi.

0: Şimdi de Filistin gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu. Barış Kurulu'nun Amerika'nın güdümünde olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırması projesine karşı durması gerektiğini belirtti. Demir, iktidar cenahının çifte pasaportlu soykırımcılar hakkında ağır davranmasını da eleştirdi.
1: Gündemimizden düşmemesi lazım. Maalesef bu konuda iç siyasi...
2: Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi.
1: Barış Komitesi diye kurulan Amerika güdümündeki Barış Komitesi yapılanma, maalesef barışa hizmet etmiyor, Gazze'ye hizmet etmiyor. Tamamıyla İsrail'in siyasetine hizmet ediyor, onun stratejilerine hizmet ediyor. Gazze'ye, Hamas'a, Filistinlere kesinlikle yaramadı. Sadece İsraillilerin, Siyonistlerin stratejilerinin hayata geçirilmesinin önünü açtı. Bir nevi bunları meşrulaştırdı.
2: Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti.
1: Şu anda ciddi anlamda Hamas'ın üzerinde bir silahsızlandırma politikası yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması demek Filistinlilerin Hamas'ın Mescid-i Aksa davasının ölmesi demektir. Silahı bıraktıkları anda hepsinin yok edileceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla garantör olan ülkeler, arada gidip gelen ülkeler, Barış Komitesi kesinlikle Hamas'ı silahsızlandırma projesinden vazgeçmelidir. Özellikle de Türkiye. Türkiye'nin bu silahsızlandırmaya yönelik baskıları azaltması, Hamas'ın yanında yer alması ve Hamas'ın istemeyeceği, Hamas'ın kabul etmeyeceği, Hamas'ın sakıncalı gördüğü hiçbir şeye evet dememelidir diye düşünüyoruz.
2: Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, İktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi.
1: Mecliste herhangi bir çalışma yok maalesef. Bizim yasa teklifimiz halen genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. 8 partinin desteğiyle, güçlü bir destekle genel kurulda görüşülmesi, kabul edilmesine rağmen gündeme alınmasında iktidar partisi ve iktidar cenahında olan diğer partiler maalesef işi ağırdan alıyorlar. Son rakamlara göre en az 133 kişi çifte vatandaş ve soykırıma katılmış insan var. Onunla birlikte şu an Gazze'de, daha doğrusu İsrail topraklarında, işgal edilmiş topraklarda yaşayan binlerce vatandaş var. Çifte vatandaş, Siyonist var. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Bu konuda somut adımların atılması lazım. Türkiye'nin...
0: Bu arada Filistin'e insan yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundan dönen aktivistler ağır insan hakları ihlalleri yaşadıklarını açıkladı. Aktivistler işkence, aç bırakma, fiziksel şiddet ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını belirttiler.
2: Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası sularda saldırarak yüzlerce aktivisti esir aldığı belirtildi. İtalya'da savcılık makamlarının kaçırma, işkence ve cinsel saldırı şüphesiyle soruşturma başlattığı, Almanya'da ise geri dönen bazı aktivistlerin sağlık kontrollerine alındığı ve incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
0: Değerli izleyenler, Mescid-i Aksa'da Siyonist işgalcilerin ekmek kurbanı bahanesiyle gerçekleştirdiği yeni baskın büyük infiale yol açtı. Uzmanlara göre bu girişimler Aksa'da dini ritüelleri dayatma çabasının tehlikeli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
2: Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Mutlak butlanla ilgili CHP kurmayları hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne hem de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan Özgür Özel'e kötü haber geldi. Adliye Mahkemesi de YSK'da CHP'nin itiraz başvurusunu reddetti.
1: CHP, 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesiyle temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair, ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi.
0: Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin mutlak butlan kararıyla iptal edilen 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlama delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olarak açıklandı.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları ile ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor.
0: Türkiye'nin farklı illerinden yine acı haberler geldi değerli izleyenler. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da yaşanan trafik kazalarında maalesef 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
1: Kurban Bayramı öncesi yollar yine katliam gibi trafik kazalarına sahne oldu. Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkisinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde otomobillerle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ-Başpınar viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü İdaresi'ndeki sebze yüklü tır otomobili arkadan

0: seyir halinde olan motosiklet Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletteki iki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yeniden işgal altındaki Filistin topraklarıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. İşgal rejiminde tıbbi eser kullanımındaki hızlı artış, savaş travmaları ve psikolojik sorunlar tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Resmi veriler özellikle 7 Ekim sonrası süreçte travma ve stres bozukluğu gerekçesiyle yapılan başvuruların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
0: İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre, tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının, 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
1: Gelişmeleri artık aktardık değerli izleyenler. Birazdan kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
2: Sağlam bankacılık.
3: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aş, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sofra olur. Bu kurbanda yetim ve mazlumlar senin kurban bağışını bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur. Unutma, senin kurbanın bir yetimin bayramı olabilir. Avrupa Yetim Eli.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Güneşten her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim.

yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beni. Yüzü apaydınlık, ak ak, bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor, o, o.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir süre sonra onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, "Ey Meryem, sen gerçekten çirkin bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi." Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Onlar dediler ki, "Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" Ama çocuk şunları söyledi. "Kuşkusuz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme karşı saygılı kıldı ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün bana selam olsun." İşte onların hakkında kuşku duydukları Meryem oğlu İsa, gerçek söze göre böyle biridir. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O böyle şeylerden uzaktır. Çünkü o bir şeyin olmasına karar verdiğinde, ona sadece ol der, o da hemen oluverir. İsa şunu da söyledi. "Gerçekten de Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru yol budur." Bununla birlikte, Kitab-ı Mukaddes'e uyan gruplar, İsa konusunda kendi aralarında ayrılığa düştüler. O büyük güne ulaşıldığında, vay o inkar edenlerin haline. Onlar bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler. Ama o kendilerine yazık edenler, bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu yüzden sen, onlar her ne kadar gaflet içinde olsalar ve inanmasalar da, işin olup bitirileceği o pişmanlık günü konusunda kendilerini uyar. Gerçek şudur ki, yere ve yer üzerinde bulunanlara mirasçı olacak olan biziz. Sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o doğru sözlü bir insandı, bir peygamberdi. O bir gün babasına, "Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, gerçek şu ki bana sana gelmemiş olan bir bilgi geldi. O halde bana uy ki seni dosdoğru bir yola ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı gelmiştir. Ey babacığım, gerçekten sana çok merhametli olan Allah tarafından azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum." Babası dedi ki, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşlarım. Uzun bir süre benden uzak dur." İbrahim, "Sana selam olsun," dedi. "Ben yine de senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizi ve Allah dışında taptıklarınızı terk ediyorum ve yalnızca Rabbime dua ediyorum. Rabbime dua sayesinde bahtsız olmamayı umarım." İşte biz İbrahim'e onları ve Allah dışında taptıklarını terk ettiğinde İshak'ı ve Yakub'u vermiş ve her birini peygamber yapmıştık. Böylece biz onlara rahmetimizden bağışta bulunmuş ve onları gerçeğin yüce bir dili yapmıştık. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o seçkin biriydi. Bir elçi, bir peygamberdi. Biz ona Sina Dağı'nın sağ yanından seslenmiş ve onunla gizlice söyleşmek için onu kendimize yaklaştırmış ve rahmetimizin bir sonucu olarak da ona kardeşi Harun'u peygamber olarak lütfetmiştik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözünde duran biriydi ve bir elçi, bir peygamberdi. halkına namaz kılmalarını ve zekat vermelerini emrederdi. O, Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o çok doğru sözlü biriydi, bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların ardından namazı terk eden ve tutkularının şehvetlerinin peşine düşen bir kuşak geldi. Ama bunlar azgınlıklarının cezasını ileride bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunların dışındadır. Çünkü onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, Rahman olan Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adın cennetlerine gireceklerdir. Onun verdiği söz mutlaka gerçekleşecektir. Onlar orada boş sözler değil, yalnız esenlikle, barışla ilgili sözler işiteceklerdir. Onların orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları olacaktır. İşte kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı kılacağımız cennet budur. Biz melekler, senin Rabbinin buyruğu olmadıkça inmeyiz. Çünkü önümüzde, arkamızda ve bunlar arasındaki her şey O'nundur. Senin Rabbin asla unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde O'na ibadet et ve O'na olan ibadetinde güçlüklere göğüs ger. Sen hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten sonra diri olarak çıkarılacak mıyım demektedir. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı hiç düşünmüyor mu? Andolsun Rabbine ki, biz onları da, şeytanları da mutlaka mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde diz çökmüş durumda hazır tutacağız. Sonra da hiç kuşkusuz her topluluktan Rahman olan Allah'a en çok karşı geleni ayıracağız. Çünkü biz cehenneme girmeye en layık olanları elbette ki en iyi bilenleriz. Sizden hiç kimse yoktur ki yolu oraya, cehenneme uğramamış olsun. Çünkü bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan korkup sakınanları cehennemden kurtarırız ve zalimleri ise orada dizüstü çökmüş durumda bırakırız. İnkar edenler kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğunda inananlara bu iki topluluktan yer bakımından hangisi daha iyi, topluluk olarak hangisi daha güzeldir diye sormaktadırlar. Oysa biz onlardan önce varlık ve görünüşçe daha iyi nice kuşakları yok etmiştik. De ki, sapkınlık içindeki kişi kim olursa olsun, Rahman olan Allah ona ne kadar uzun bir süre verirse versin, bunun onlara bir yararı olmaz. Çünkü onlar, tehdit olundukları azabı bu dünyada veya kıyamet gününde gördüklerinde, yer bakımından kimin daha kötü bir durumda, güç bakımından da kimin daha zayıf bir durumda olacağını anlayacaklardır. Allah, doğru yola ulaşmış olanların doğruluklarını daha da güçlendirecektir. İyi işlerin kalıcı olan karşılıklarına gelince, onlar Rabbinin katında hem sevap hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Ayetlerimizi inkar eden ve bana mutlaka mal ve çocuk verilecektir diyen o kimseyi gördün mü? O gayba mı tanık oldu yoksa Rahman katında bir söz mü aldı? Hayır, biz onun söylediklerini yazar ve cezasını da artırdıkça artırırız. Onun sözüne ettiği şeyler sonunda bize kalır. Kendisi de bize tek başına gelir. Onlar kendilerine bir güç kaynağı olması için Allah dışında bir takım tanrılar edinmişlerdir. Hayır, bu tanrılar onların ibadetlerini tanımayacaklar, aksine onlara karşı olacaklardır. Sen bizim inkar edenlerin üzerine kendilerini sürekli olarak günah işlemeye teşvik eden şeytanlar gönderdiğimizi görmüyor musun? Öyleyse onlar için acele etme. Çünkü biz onlar için belirlediğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'tan korkanları, Rahman olan Allah'ın huzurunda onurlu elçiler heyeti gibi bir araya getireceğimiz ve suçluları da suya koşan susamış deve sürüleri gibi cehenneme sürükleyeceğimiz o günde, Rahman olan Allah'ın katında söz almış olanlar dışındakiler, şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, Rahman çocuk edindi dediler. Onlara de ki, siz gerçekten Allah'a karşı çok çirkin bir iftirada bulundunuz. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecek. Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'ın huzuruna ancak bir kul olarak gelecektir. Andolsun ki O, onları bilgisiyle kuşatmış ve onları tek tek saymıştır. Kıyamet gününde onların her biri O'nun huzuruna tek başına gelecektir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, Rahman olan Allah, onların kalplerinde sevgiyi egemen kılacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki, sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatçı bir toplumu da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice kuşakları yok ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birini görebiliyor ya da onlarla ilgili herhangi bir fısıltı işitebiliyor musun?
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
1: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen bismillah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe. Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.

0: إلا الله لا إله إلا الله.
1: Tam 98 Cemre FM.

Oy beni dağlara vurun bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Siyah kurtlar pusulara dizilmiş. Kar her tarafı bembeyaz etmiş. Kainat bir gelin gibi süslenmiş. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehber

yer gök ağlıyordu her bir ferde. Şafağımız doğacaktır elbet bizim de. Kahır dolu yüreğimiz bu gece, kahır dolu yüreğimiz bu gece.

Ebu Bürde İbni Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dediler. Bir gün Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, bana cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu da ben evet duydum. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Duanın kabul olunacağı o vakit imamın minbere oturduğu andan namazın bitmesine kadarki süre için

Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

0: yağmurda saklanır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklanır. Hayat Filistin'de saklanır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklanır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler.
1: Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

Sabırdır dayım, sabrımıza katı. Gözyaşlarımızı aşımıza, sevgimize katı. Bitsin bu zulüm, bu sürgün, bıktık artık. Dayı, yarınlar bizimdi, tarihti, canlı tarihti.

0: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
1: Tarihi kentin şirin radyosu. Radyo Cemre.

0: taşları diken elleri.
1: Şimdi reklamlar.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Dubai -AVM -Mardin. Dubai -AVM -Kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii Karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz.

Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun, sonsuzluğa tutun. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.

0: Sakın unutmayın, her şeyin gerçek sahibi Allah'tır. Sahip olduğunuz tüm nimetleri size O vermiştir. Bu yüzden yalnızca O'na şükretmeli ve yalnızca O'nun rızasını aramalısınız. Sakın unutmayın, yakında O'nun huzuruna çıkacaksınız ve size lütfettiği nimetlerin hesabını vereceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
9: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
10: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

kapanlı gençler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im.

0: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47.0.
1: Boykota çağır. Boykota çağır. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: ...98.0... Mardin'in sesi ve nefesi, sizin sesiniz.

yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş, görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye.

0: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz.
0: Cemre FM. Tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Lojistik, uluslararası taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.
9: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: Hadis Deryası birazdan.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh fe lâ mudille leh. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Enes radıyallahu anh diyor ki, aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: اَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَمْكَنَهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَطْلُبْهُ وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَانْتَفَعَ بِهِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ دُونَهُ. Kıyamet gününde insanların en pişman olanı, pişmanlığı en şiddetli olanı şu iki kimsedir. Eyvah ya Rabbi, bizi onlardan eyleme. Kıyamet günü insanların pişmanlıkta en önde gideni, pişmanlığı en şiddetli olanı şu iki insan. اَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir, رَجُلٌ, bir adam ki, اَمْكَنَهُ, Allah ona طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا, dünyada ilim öğrenme imkanı vermiş. Yani ilim öğrenme imkanı bulmuş adam. Kur'an'ı öğrenmeye, sünneti öğrenmeye, Allah'ı öğrenmeye, peygamberi öğrenmeye, kulluğu öğrenmeye, cenneti cehennemi öğrenmeye imkan bulmuş adam, ama felem yatlubhu, yapmamış, tahsil etmemiş, peşinde koşmamış, bu işe bir isteği olmamış. İkincisi, ve racülün, bir adam ki, alleme ilmen, evet ilim öğretmiş birilerine, fentefa bihi men semi'ahu minhu dune, o kendisinden ilim öğrenen kimse de bu öğrendiği ilimle amel etmiş, faydalanmış, cennet hak etmiş. Ama kendisi kendi öğrettiğini yapmamış. İşte bu adam da kıyamet günü en pişman olandır. Allah korusun. Ne dersiniz? İkisini yeniden tekrar edelim de biz pişman olmayalım mı? Zaten onun için söylemedi mi Peygamberimiz? Ya da biz onun için öğrenmiyor muyuz? Tekrar edelim. اَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü insanların pişmanlıkta en önde gidenleri bir racülün adamdır ki اَمْكَنَهُ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا. Adam dünyadayken ona ilim talep etme, ilim öğrenme, ilim ve irfan imkanı çıkmış, doğmuş. Ama فَلَمْ يَطْلُبْهُ, talibi olmamış bu işin. İstememiş, peşine takılmamış, yani bu imkanı kullanmamış, bu fırsatı kaçırmış. İkincisi, ve racülün alleme ilmen, bir de bir adam ki ilim öğretmiş birilerine, o öğrettiği insanlar da fentefa bihi men semiahu minhu, kendisinden duyan insanlar dunehu, yararlanmışlar, amel etmişler, faydalanmışlar, yani o öğrendikleri ilimle hayatlarını sürdürmüşler. Ama bu adam kendisi başkalarına öğretip de onları cennetli kılan bu bilgilerle amel etmemiş. İşte bu adam en pişman olanlardan biridir de. Ne dersiniz? Kur'an öğrenmeye, Buhari, Müslim öğrenmeye ya da Bakara, Ali İmran öğrenmeye Allah size imkan verdi de kullanmadınız mı? Ah, 15 yaşımdayken diye başlamayın. Peki 35 yaşınızdayken böyle bir fırsat vermedi mi Allah? Ama yani ben şimdi 45 yaşında, ben 55 yaşındayım demeyin. Çünkü ölümden önce mi, fırsat buldunuz mu başlayın. Yani torunlardan sonra caiz değil mi? Allah yüzünüze çarpar mı? Bırak bırak kulum, kendin çocuktun, çocuğun oldu, çocuğunun da çocuğu, şimdi mi başladın der mi Allah sana? Demez diyorsan başla. Efendim, kafa kalmadı bende, akıl yok ki deme, o şeytan sözü gibi geliyor bana. Çünkü bir dene bakalım, belki sende kafa vardır. Yani düşünsene, dünya ve dünyalık adına o kafa daha ne kadar çalışıyor, hem ne kadar, yani oğlunu yoracak kadar, gelininle çatışacak kadar, kocanla, karınla, Yani iddialaşacak kadar, kendi aklını beğenecek kadar akıl var mı sende daha? Sen bunu biliyorsun. Öyleyse gel, ne zaman aklın başına geldi? Yani aslında akıl var idiydi de belki başında değildi. Bir yerlerde geziyordu ya da birine emanet etmiştin, devam ediyordu. Gel, aklın ne zaman başına geldi? Bismillah de ve başla. Auzu'yu unutma ki şeytanın şerrinden Allah korusun. Ve o ilim imkanını değerlendir. O fırsatı kaçırma. Yarın pişman olanlardan olma. Hele bir de ilim irfan kazanıp da birilerine öğretenlere gelince, ey sen alim, ey sen bilen, ey sen hoca, dikkat et, bak sen birilerine bir şeyler öğretirsin, anlatırsın, söylersin, onlar da senin öğrettiğinle iyi bir Müslüman olup cennete giderler, senden öğrendikleriyle amel ederler, senden öğrendikleriyle hayatlarını süslerler, güzelleştirirler, yani eylemlerini, dünyalarını ona göre ayarlarlar, sonunda cennete giderler, bilirsin, görürsün de sen cenneti kendi öğrendiklerinle ve de öğrettiklerini edinememenin pişmanlığını duyarsın kıyamet gününde. Ki kıyamet günü insanların en pişmanı sen olursun, vazgeç diyor aleyhissalatü vesselam. Eşeddün nâsi azâben yevmel kıyâme imamun câir. Bu hadisi de bize Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh haber veriyor. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki, kıyamet gününde insanların azabı, ikabı, cezası çeşit çeşit olacak. Bölüm bölüm. Yani kat kat kimileri. Onlar içinde azabı en şedid olanlardan biri de İmamun Cair. Yani zalim devlet başkanı. Öyle deyince kolay. Devlet varsa başkanına bakarız. Yoksa zaten yok deriz. Kimi dönemler öyle olmuş insanlık tarihinde, kimi dönemler böyle olmuş der geçeriz. Yani bu beni anlatmıyor ki. Acaba İmamun Cair olunca, bir imam ki, bir önder ki, bir reis, bir lider ki, çevresinde birileri onu önder, rehber kabul ediyorsa, onlara zulmediyorsa, haksızlık ediyorsa, acaba o da bu gruba girer mi ki diye özel düşünmek zorundayız. Buna göre İnsanlar kendilerini hep böyle olayın dışında farz etmeyi seviyorlar. Bir toplulukta bir 3-5 kişi arasında bazen yapılacak işlerden söz eden bir ayet ya da hadis söylesek, hemen o grubun dışında bir örnek bulup, falan var ya şöyle yapmalıymış meğer bak anlaşıldı, filan o da böyle yapmalı ya da yapmamalıymış diye hemen olayı bizim dışımıza taşıveriyorlar insanlar. Çünkü kendimize mal etsek hayatımız değişecek. Ya da biz kendimiz olarak konuşsak o zaman daha iyi olmamız gerekecek. Oysa insanlar bazen kendilerinin, bazen çoluk çocuklarının ya da eşlerinin ama mahallelerinin ya da kendilerini dinleyen insanların ya da kendi gruplarının, kendi sevenlerinin imamı durumunda değil mi? Onlara zulmediyorlarsa, haksızlık ediyorlarsa, kendilerini söz söyleme makamında bilen insanlara yanlış yapıyor ve yanlış yaptırıyorlarsa, onlar da imamın cahil olur mu ki? Yumuşatmak için söylemiyorum. Yani bir devletin başkanı durumunda olan, tebaası olan ya da yetkili olan insanların zulmetmesine elbette evet demeyeceğim. Yani İslam buna baştan karşı geliyor. Ama bu hadis sadece devlet yönetimini ilgilendirir demeye de dilim varmadı. Buna göre elbette devlet kademesinden aile kademesine kadar, yani devlet yönetiminden aile yönetimine, hatta iki kişi beraber yola gitmişlerse işte bu iki kişilik grup yönetimine kadar her bir yöneticinin zalim oluşundan söz ediyor bu hadis. Ben öyle anladım ya da en iyisi elbette peygamberin dediği gibi eskiden, yani bu dini bize intikal eden alim zatların tabiriyle, ya peygamber böyle söyledi ya da işin aslı onun dediği gibidir. Hani ev kema kal denir ya, onu yine de ekleyelim. Ev kema kal. tekrar edelim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan bize intikal eden bu şerefli sözü. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eşeddün nâsi azâben yevmel kıyameti imamun cair. Kıyamet günü insanların azabı en şiddetli olanı zalim reistir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sanki anlaşma masasına davet ediyor bizi Peygamberimiz. Buyurun gelin, şu dediklerimi yaparsanız size cennet var dercesine. اِطْمَنُوا اِلَيَّ سِتَّنْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَطْمَنُوا لَكُمُ الْجَنَّةِ Gelin insanlar, bana bizzat kendiniz şu altı konuda garanti verin, ben de size cennet garantisi vereyim diyor. Ne dersiniz? Altı konuda peygambere teminat vereceğiz. Ama özümüzden bir teminat, bizzat bir garanti. Yani biz kendimizi ortaya koyarak altı konuda peygambere garanti vereceğiz, teminat vereceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennet temini konusunda, cennete garanti konusunda bize yol gösterecek. Bakıyoruz, acaba yapabilir miyiz diye. Şeytan hemen dürtüyor. Ya yapamazsan diyor, ya uğraşırsan kazanamazsan, öyle şey mi olur? Bunu söyleyen peygamber rahmetellil alemin, o peygamberi görevlendiren Allah Rahman ve Rahim ne demeye gelmeli? Yani Allah rahmet ve merhamet sahibi ve böyle bir peygamber göndermiş bize bunu söylemişse, bu mümkün olmaz mı? Dinliyoruz. Usduku izâ haddestum. Konuşuyor musunuz? O zaman doğru söyleyin. Yani sadakatle bağlanılacak söz söyleyin. Tasdik edilesi söz söyleyin. Vahiy kaynaklı söz söyleyin. Allah'ın razı olacağı, peygamberin istediği, işte o bağlamda söz söyleyin. Ve evfu izâ vaattum. Yani vaat ettiğinizde, söz verdiğinizde de ahde vefalı davranın. Verdiğiniz sözü tutun. Sonra وَاَدُّوا اِذَا تُمِنْتُمْ Emanet mi edildi size bir şeyler, mutlaka yerine getirin. Emanete hıyanet etmeyin. Sonra وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ Ferşlerinizi, namus ve iffetlerinizi muhafaza edin. وَغُدُّوا اَبْصَارَكُمْ Dikkat edin, gözlerinizi kapatın. Bakmayacağınız şeye bakmayın. وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ Ve ellerinizi çekin. Yapılmayacak şeyin eylemi sizinle olmasın. Siz Allah'ın istemediği eylemde bulunmayın. Elinizi uzatmayın. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz altı şey istiyor bizden. Bunlar konusunda garanti istiyor. Eğer biz onlara garanti verirsek, peygamber de bize cennet garantisini haber verecek. Tekrar edelim bunları. 1. Sadakat ve sadık. Doğru söylemek. Yani yalan söylememek. Konuşunca doğruyu söylemek. İnsanlar konuşunca doğruyu söylemekten doğrulanması gereken söz söylemeyi anlasalar ne kadar sevinirdim. Yani mesela zinaya götüren yolları bir güzel öğretseler insanlara, dost doğru söyleseler, doğru söz bu mudur söyleyin. Adam öldürme yollarını öğretseler, hırsızlığın formüllerini öğretseler, ya da cinayete yol açmayı öğretseler, ya da isyanı, inkarı öğretseler, çok da güzel öğretseler, yani haşa, yani çok da doğru öğretseler, dosdoğru söyleseler, deseler ki bunu yapınca, bunu söyleyince, bunu ortaya koyunca tam gavur olursunuz ama her şeyinizde kafir olursunuz diye, bu sözleri doğru ve peygamberin dediği böyle mi olur? Öyle değil. Sadakate konu, tasdike konu konuşmak demektir doğru söylemek. Yani Kur'an'dan kaynaklanan sözler, sünnetten kaynaklanan sözler doğrudur. İnsanlar doğrulayınca, onun doğruluğunu anlayınca, hayatlarını o doğruya göre düzenleyince cennete götürecek sözler doğrudur. Ayetten esinlenen sözlerdir doğru sözler. Ya da yalanın, yanlışın, isyanın, küfrün, şirkin etkinlik ve egemenliğindeki sözler doğru değildir. Onlar yanlış sözlerdir. Onlar yalan sözlerdir. Hatta insanlar Allah'tan başka, peygamberden başka endişelerle söz söylüyorlarsa bütün bu sözler bizzat yalanın ta kendisidir. Allah böyle insanlara yalan söylüyorlar diye bizzat söylüyor. İsterseniz bakın. Mesela Münafıkun suresi. Münafıklar gelmişler peygamberimize. Diyorlar ki şehadet ederiz sen inneke le Resulullah. Münafıkun suresi, okuyun ayetleri. İza caekel münafıkun, sana münafıklar gelip galu diyorlar ki neşhedü, şehadet ederiz, şehit olmaya razıyız, can verme pahasına söylüyoruz ki inneke le Resulullah, sen kesinlikle mutlaka şüphe götürmez biçimde Allah'ın Resulüsün. Vallahu ya'lemu inneke le Resulü. Ama Cenab-ı Hak devam eden bölümünde ayette diyor ki hayır, Allah biliyor, evet sen kesinlikle Allah'ın elçisi, Resulüsün ve Allah vallahu yeşhedü, şehadet ediyor, bizzat beyan ediyor ki, yani şehadetle söylüyor ki innel münafıkîne lekâzibûn, münafıklar yalan söylüyor, yalancıdır onlar. Ne söylemiştiler? Neşhedü inneke le Resulullah. Peygamberimizin Allah'ın elçisi, Resulü olduğunu söylemiş ve buna şehadet ederiz demişlerdi. Yalan söylüyorlar, şehadet etmiyorlar, sadece söz söylediler ve yalan söylediler. İşte yalan söylemekle doğru söylemeyi, yalan söylemekle tasdike şayan söylemeyi böyle ayırsak. İkincisi, vaadinde durmak, verdiği sözü yerine getirmek. Ben söz verdim arkadaş, adı Mehmet olan 7 kişinin kafatasından su içeceğim, ben bunu yerine getirmek zorundayım, üçüncüdeyim, olur mu? Peki ben söz verdim, bu Ramazan'da hiç oruç tutmayacağım, bu senede böyle takılacağım, İyi mi? Verdiği sözü tutsun mu? Ben söz verdim, o adam ölse gitmeyeceğim, bitse, sürünse, ayağıma kapansa adam yerine koymayacağım, öyle mi? Verdiğin sözü tutacaksın, değil mi? Hep de aykırı örnekler geldi aklıma. Peki değişik olsun. Allah'a verdiği sözü yerine getirmek. Mesela Kur'an okuyacağına, sünnetle beraber olacağına söz istiyoruz karşıdakinden. Yani 10 günde bir meal, 10 günde bir Riyaz-ı Salihin okuyabilirsin. Bak bir Muhtasar Buhari var. 2200 kadar hadis. 10 günlük tam, gel aile boyu peygamberin huzurunda olursunuz diyorum. İki dudak bir bükülüyor, bir açılıyor, bir şey diyecek diyemiyor. Sonra vallahi söz versem yapmak zorundayım ama belli olmaz, onun için söz veremiyorum diyor. Sanki Allah'a öyle bir sözü var gibi. Yani Allah'a baştan söz vermiş. Ya Rabbi, senin dinini, peygamberini bilmeden de, kitabını okumadan da, hadisleri anlamadan da, ayetlerle görüşmeden de ben böyle yaşayacağım, ben böyle söz verdim sana, ben böyle Müslüman olacağım diye söz verdi sanki. Oysa Allah'a başta sözü yok mu Müslümanların? Allah'ı ve Resulünü, kitabı ve sünneti öğreneceklerine. Demek ki verdiğimiz sözü tutalım, önce Allah'a ve Resulüne. Sonra insanlar birbirlerine kitap ve sünnet çerçevesinde verdikleri sözler tutsunlar. Hele zamanlamaya mutlak riayet etsinler. İnşallah Müslümanın yalanı gibi olmasın. Tereddüt ediyoruz. Adam inşallah diyor. Yani bu bir yalanın başlangıcı mı diyoruz neredeyse? Ne kadar kötü, ne kadar korkunç bir iş. Ne diyecekti ya? Ne tür bir garantisi olsaydı? Yani ben bana düşen konuda garanti veriyorum ama Allah'ın izniyle demek değil miydi? Ama neredeyse inancımız tümden sarsılmış. Ne dersiniz? Kime ne söz vereceğinizi, kimin hangi sözü tutacağını Allah ve Resulü belirlemezse bu hayat mı çıkar ortaya? Ama verdiğimiz sözü tutalım. Ne zaman nerede olacaksınız, kime ne yapacaksınız, verdiğiniz, aldığınız, alacağınız, borçlandığınız veya hayatın cilvesi hangi konuda ne tür söz vermişseniz önce verdiğiniz sözün vahye uygunluğunu tartışın. Eğer Allah sizin o sözü tutmanızı, yerine getirmenizi istiyor ya da en azından

Allah bize hanımımızı, eşimizi ya da çoluk çocuğumuzu emanet etti. Ama Resulullah bize kitabı, sünneti, ehli beyti emanet etti. Ve bu emanetler yanında Müslümanlar da bize bir şeyler emanet edebilir. Dahası Müslüman olma şartı olmaksın birileri de, yani gayrimüslimler de bize bir şeyler emanet edebilirler. Kesinlikle hıyanet etmeyeceğiz. Yani bu kesinlikle hıyanet etmemek, eğer emanete hain davranmayınca dinden imandan olacaksak elbette istisna. Aklımız gidecekse, imanımız gidecekse, namusumuz gidecekse elbette istisna. Ama onun dışında, ki o zaten istisnai bir durumdur, emanete hain davranmayacağız. Dördüncüsü, iffeti muhafaza etmek. Yani iffet ve namusu korumak, erkek ve kadın adına, genç ve ihtiyar adına iffetli olmak, afif olmak, yani Müslüman iffet ve namusunu muhafaza etmeyi garantileyince cennet garantisi olacak. Bir de gözlerin sakınılması, bakılması yasak olan şeylere bakmamak. Bir kadın adına erkek, bir erkek adına kadın düşünmeyin sadece. Yani göz neyi görecekse İslam belirlesin. Göz neye bakmayacaksa Kur'an ve sünnet belirlesin. İşte İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin belirlediği tarzda buraya bakma, burada gözcülük yapma, buraya gözünü açma, bu senin gözünle yapacağın iş olmasın denilen her şeye göz kapatmak, gözümüzü açmamak, ilgilenmemek. Bir de sonuncusu, ve kuffu eydiyekum, yapılıp işlenmesi, alınıp verilmesi yasak olan şeylerden de el çekmek. Yani Allah'ın yasakladığı şeyden elimizi çekmek. El çekmek işin içinde olmamak demektir. El çekmek işe el uzatmamak demektir. El çekmek onu yapmamak demektir. Yasak mı? Elimizi uzatmayacağız. Elimizle, gözümüzle, namus ve iffetimizle, emanete hain davranmayarak, ahde vefalı hareket ederek, verdiğimiz sözü tutarak, bir de konuşunca sadakate konu konuşursak, tasdik edilesi konuşursak, sıdku eman içinde olursak, bunları garantilersek peygamberimize, o da bize cennet garantiliyor. Ne dersiniz? Bir daha mı sayayım? Tabii, ama yapmak azmiyle, birbirimize teşvik, birbirimize hatırlatmak gayesiyle yeniden söyleyelim. Doğru sözlü, yalandan uzak, doğrulanması gereken, sadakatle bağlanılacak söz söyleyen birisi olmaya, verdiği sözü yerine getirmeye, emanete hıyanet etmemeye, iffet ve namusu muhafaza eylemeye, bakılması yasak olan şeylere kesinlikle göz açmamaya, yapılması gerekmeyen, yasak olan işlere el uzatmamaya, el çekmeye, gerçekten, içten, yürekten, kalpten, damardan niyet edip aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e söz verirsek, yani bir garanti, bir teminat verirsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize cennete giden yolda delalet edeceğine söz veriyor. Bugünkü programımızın sonu olsun diye bir hadis daha hatırlayalım. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'dan şöyle haber veriyor. At'aymul ca'ya ve udul merida ve fukkul aniye. Aç insanlar mı doyurun, hastalar mı ziyaret edin, esir mi hürriyetine kavuşturun. Nasıl söylesem? İsterseniz hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun, hani önemli bir konu olunca Peygamberimiz bazen 3 defa tekrar ederdi ya, ben de 3 defa tekrar etsem. Aç kimseleri doyurunuz, hasta insanları ziyaret ediniz, esirleri de özgürlüğe kavuşturunuz. Kim esir, kim köle, kim paranın, kim kadının, kim kocanın, kim piyasanın, kim dünyanın esiri, yani öyle dalmasak söze, sen sana göre karşında bildiğin bir köle mi var, onu özgürlüğe kavuştur. Buldun mu, gördün mü, ne ile satın alabileceksen, ona ne verince adam özgür olacaksa, yani Allah'ın kulu mahlukat ve mevcudata özgürleştirebileceğin birini mi buldun, yap onu. Hasta mı ziyaret et, yani hasta mı, tanıdın mı, duydun mu, mümkün mü ziyaret et. Tabi ziyaret adabını peygamberden öğrenelim. Aç mı, doyurmaya çalış. Ama sen kendi kafandaki modele göre doyurma da onu
acı doyur, aç olanı doyur diyen peygamber modeline göre doyur. Tekrar edelim o zaman. Bu kadar şartı söylemek

zorunda olalım. Aç insanları peygamberin dediği gibi doyuralım. Doymak neydiyse. Hasta insanları peygamberin dediği gibi ziyaret edelim. Ziyaret neydiyse. Köle insanları, esir olanları hürriyetine kavuşturalım. Peygamberimiz hürriyet ne dediyse nasıl kavuşturacaksak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı hakka çağırıyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
1: Saat 19. Cemre Efendi ana haber başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. 23 Mayıs Cumartesi gündemiyle karşınızdayız. Ana Haber hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Ama öncesinde bir özet geçelim. Başlıklarımızı alalım. Evet değerli izleyenler, sözde Gazze'de ve Lübnan'da ateşkes var. Ama Siyonist terör rejiminin Lübnan'a ve Gazze'ye gün aşırı saldırıları devam ediyor. Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik son saldırılarda yine aralarında kadınların ve çocukların olduğu çok sayıda şehit haberi var. Detaylarını birazdan paylaşıyor olacağız. Öte yandan Siyonist terör rejimi ve ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı süreç içerisinde Suudi basınına yansıyan çok ilginç bir iddia var. İddiaya göre Pakistan arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde 9 maddelik bir anlaşma sağlandığı, mutabakata varıldığı ifade ediliyor. Peki o 9 madde neyi işaret ediyor, neyi anlatıyor? Dahası bu konuyla ilgili hem ABD hem de İran kanadından gelen açıklamalar var. Öte yandan özellikle de ABD basını ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğu da ifade ediliyor. Bunun da altını çizelim. Detaylarını az sonra aktaracağız. İç gündemde CHP yönelik butlan davası gündemdeki yerini koruyor. Gün içerisinde de konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bir taraftan CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu, öte yandan yine yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'den açıklamalar var. Ve tabii bir taraftan da CHP'li kurmayların hem YSK'ya hem de Ankara Adliye Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvurular vardı. O başvurularla ilgili yanıtlar da var, cevaplar da geldi. Onları da birazdan ana haberde paylaşıyor olacağız. Aktivistlerle ilgili Siyonist terör rejiminin sözde bakanı Ben Gvir'in tutumu, hakaretleri, aşağılık tavrı dikkat çekmişti ve Fransa'dan hiç beklenmedik ve de aynı zamanda takdirlik bir adım geldi. Ben Gvir'in Fransa'ya giriş yasaklandı. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Pazarı hareketlendi ve aynı zamanda Kurban Bayramı gündemiyle ilgili önemli haberlerimiz var. Birazdan paylaşacağız. Hadi başlayalım. Ana habere Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Lübnan'da dünyanın gözleri önünde sivil bir katliam yaşanıyor değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusunun ülkenin güneyine yönelik saldırılarında biri çocuk 11 kişi şehit oldu.
1: Dünya ülkeleri ve uluslararası kurumlar Lübnan'da yaşanan vahşete göz yumuyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Beka bölgesindeki Birital kasabası yakınlarında bulunan Nabisirik bölgesi en az 5 kez hedef alındı. Sur kentinde de iki ayrı yerde yerleşim yerleri Siyonist işgal rejimi savaş uçakları tarafından bombalandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun saldırılarında biri çocuk 11 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Şehit edilenlerden ikisinin sınıra yakın bir yerde hedef alındıkları belirtildi. Siyonist işgal ordusu bunun ardından geniş çaplı hava saldırıları ve Güney Lübnan'a kara operasyonu başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana işgal ordusunun saldırılarında en az 3.111 kişi şehit oldu. Siyonist işgal ordusu ise çatışmalarda 22 askerini kaybettiğini ileri sürdü. Sağdan gelen görüntü ve haberlerse işgal ordusunu yalanlar nitelikte.
0: Lübnan'ın ardından Gazze'ye de devam ediyoruz değerli izleyenler. İşgal ordusunun Gazze şeridinin merkezindeki konut bloklara hava saldırısı düzenlemesi sonrası çok sayıda Filistinli aile yerinden oldu ve aynı zamanda 2 Filistinli de yaralandı. Son 48 saatte de 8 Filistinli şehit oldu. İşgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda da şehit olanların sayısı 72.783'e ulaştı.
1: İşgal ordusu Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampında 20. cadde üzerinde bulunan Ebu Seyf ailesine ait evi bombaladı. Kaynaklara göre işgal ordusu ayrıca Gazze şeridinin merkezindeki Bureyc mülteci kampında dükkanların bulunduğu başka bir binayı da hedef aldı. Söz konusu saldırının da çevredeki blok için tahliye uyarısı yapılmasının ardından düzenlendiği ifade edildi. Kaynaklar, her iki tahliye uyarısının da onlarca ailenin panik içinde bölgeden kaçmasına neden olduğunu, özellikle kadınlar ve çocuklarda korku ve panik yarattığını belirtti. Ayrıca hava saldırılarında hedef alınan iki binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki yapılarda da ağır hasar meydana geldiği bildirildi. Hastane kaynakları ise Bureyc mülteci kampına düzenlenen saldırıda iki Filistinlinin yaralandığını, yaralıların Deir el-Belah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 Filistinli şehit ve 29 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin saldırılarında 890 kişinin katledildiği, 2677 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.783'e, yaralı sayısının da 172.779'a yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: Ana haberde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen temaslar sürerken ABD ile İran arasında üzerinde çalışıldığı öne sürülen olası anlaşma taslağının detayları ortaya çıktı. Suudi rejimi merkezi El Arabiya, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın 9 maddelik nihai taslak metnini yayımladı.
1: Suudi rejimi merkezli El Arabiya, ABD, İran arasındaki beklenen anlaşmanın nihai taslak metni olduğu iddia edilen belgeyi yayınladı. El Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre taslak metin toplam 9 maddeden oluşuyor. Haberde ABD ve İran'ın resmen duyurduktan hemen sonra yürürlüğe gireceği kaydedilen anlaşmanın temel maddeleri sıralandı. Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve şartsız ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almamaya karşılıklı taahhüt. Askeri operasyonlara son verilmesi ve medya savaşının durdurulması. Ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine müdahale etmeme taahhütleri. Taslağın en kritik maddeleri de kaynaklara göre şu şekilde sıralandı. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer özgürlüğün garanti altına alınması. Çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin 7 gün içinde başlatılması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunu gibi, anlaşmanın uygulamasını takip etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak mekanizma kurulması, İran'ın anlaşma şartlarına bağlılığı karşılığında ABD'nin İran yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması, metinde ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlılıklarını yeniden teyit edeceği belirtildi. Taslağın iki tarafın resmi açıklaması ile birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Bu arada ABD basınına göre Trump yönetimi İran'a yönelik yeni askeri saldırı seçenekleri için hazırlık yapıyor. Henüz nihai karar verilmezken bazı askeri ve istihbarat yetkililerinin hafta sonu planlarını iptal ettiği, Pentagon'un olası İran misillemesine karşı yurt dışındaki ABD üslerinde geri çağırma listelerini güncellediği belirtildi.
1: ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ederken Washington'da yeni askeri saldırı hazırlığı yapıldığı öne sürüldü. ABD basınına konuşan planlamaya doğrudan vakıf kaynaklar, Trump yönetiminin Cuma günü İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası için hazırlık yaptığını aktardı. Trump'ın hafta sonu oğlunun düğününe katılmama kararının da bu gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetle ilgili koşullar nedeniyle düğüne katılamayacağını duyurdu. Başkanın Memorial Day hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planladığı, ancak bu kararın ardından Beyaz Saray'a döneceği aktarıldı. Haberde bazı ABD askeri ve istihbarat yetkililerinin olası saldırı hazırlıkları nedeniyle Memorial Day hafta sonu planlarını iptal ettiği belirtildi. Savunma ve istihbarat yetkililerinin yurt dışındaki ABD askeri tesislerinde görev yapan personel için geri çağırma listelerini güncellemeye başladığı kaydedildi. Bu hazırlıkların Orta Doğu'da görev yapan bazı ABD birliklerinin bölgeden rotasyonla çıkarıldığı bir dönemde yapıldığı ifade edildi. Washington'ın olası İran misillemesine karşı bölgedeki Amerikan askeri varlığını azaltma çabası içinde olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD veya işgal rejiminden gelecek yeni saldırıların çatışmayı Orta Doğu'nun dışına taşıyabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı yeni saldırılara hayal bile edilemeyecek yerlerde ezici darbelerle yanıt verileceğini bildirdi.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin mutlak buttan kararıyla iptal edilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Suçlama, delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olarak açıklandı.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada İstanbul Polisi bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor.
0: Değerli izleyenler, mutlak butlanla ilgili CHP kurmayları hem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne hem de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan Özgür Özel'e kötü haber geldi. Adliye Mahkemesi de YSK'da CHP'nin itiraz başvurusunu reddetti.
1: CHP, 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararı sonrası Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itiraz etti. Bunun üzerine Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz başlıklı 394. maddesi ile temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Bir kötü haber de Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan talebine itiraz üzerine toplandı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin talebinin oy birliğiyle reddedildiğini bildirdi. Mutta, kararın gerekçesine dair, ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde, dairenizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir, dedi.
0: Bu arada CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel yeniden CHP Grup Başkanı seçildi. Özel en kısa sürede olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu da söz konusu süreç sonrasında ilk kez CHP Genel Başkanı sıfatıyla açıklamalarda bulundu. Detaylarına bakalım.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler parti içi hareketliliği artırdı. Ankara'da yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel yeniden CHP Grup Başkanı seçildi. Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyunu alırken bir oy geçersiz sayıldı. Toplantıya 42 milletvekili mazeret bildirerek katılmadı. Özel'in yeniden grup başkanı seçilmesinin ardından parti içindeki süreç ve olağanüstü kurultay çağrıları gündeme geldi. Özel, yaşanan tartışmaların sona ermesi ve parti içi belirsizliğin giderilmesi için en kısa sürede olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu evinin önünde yaptığı açıklamada CHP'yi kuruluş ilkelerine yeniden kavuşturacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le yakın zamanda görüşme ihtimali bulunduğunu da dile getirdi.
2: Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti.
0: Gazze'ye ve Filistin'e dair haberlerle devam edeceğiz ama YSK'dan CHP ile ilgili bir başka karar daha var. Malum süreçle ilgili 38. olağan genel kurultayın söz konusu şaibe nedeniyle iptal edilmesi ve mutlak butlan kararı nedeniyle söz konusu CHP Genel Başkanı, daha önceki dönem Genel Başkanı seçilen şaibeli Genel Başkan Özgür Özel'le ilgili alınan bu karar ve yönetimle ilgili alınan bu karar sonrası aynı zamanda söz konusu bu yönetimle 2024'teki yerel seçime gidildiği için bir CHP'li aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinin iptali için de YSK'ya başvuruyor. YSK söz konusu bu itirazı da reddediyor. Bunu da ifade etmiş olalım ve Filistin'e dair haberlerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Mescid-i Aksa'da Siyonist işgalcilerin ekmek kurbanı bahanesiyle gerçekleştirdiği yeni baskın büyük infiale yol açtı. Uzmanlara göre bu girişimler Aksa'da dini ritüelleri dayatma çabasının tehlikeli bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.
1: Mescid-i Aksa'da Siyonist çeteler tarafından gerçekleştirilen son baskın, tehlikeli ve eşi görülmemiş bir provokasyon olarak kayıtlara geçti. İşgalcilerin beraberlerinde kanla bulandırılmış ekmek parçalarından oluşan ve sözde ekmek kurbanı olarak adlandırılan malzemelerle Aksa'nın avlusuna girmesi, 1967'den bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme olarak değerlendirildi. İkindi namazı vakti sırasında gerçekleşen baskın, ibadet eden Filistinlilerin tepkisine neden oldu. Son dönemde benzer girişimlerin arttığı, özellikle tapınak grupları olarak bilinen yapıların Aksa'ya küçükbaş hayvan sokma ya da kurban ritüellerini avlu içinde gerçekleştirme yönünde defalarca girişimde bulunduğu biliniyor. Daha önce de farklı zamanlarda kurbanlık hayvanların gizlice bölgeye sokulmaya çalışıldığı ancak Aksa muhafızlarının müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılda benzer provokasyonlar yaşanmış, bazı işgalcilerin kesilmiş et parçalarını Aksa avlusuna bırakmaya çalıştığı, ayrıca dini bayramlar sırasında farklı ritüel eylemler gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kudüs uzmanları, bu tür adımların artık sembolik düzeyi aştığını ve doğrudan fiili dayatma aşamasına geçildiğini vurguluyor. Uzmanlar, bunun Mescid-i Aksa'nın dini kimliğini hedef alan daha geniş bir planın parçası olduğuna dikkat çekiyor.
0: Siyonist terör rejiminde psikolojik çöküntü verilere de yansıyor değerli izleyenler. İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımındaki hızlı artış, savaş travmaları ve psikolojik sorunlar tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Resmi veriler özellikle 7 Ekim sonrası süreçte travma ve stres bozukluğu gerekçesiyle yapılan başvuruların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
1: İşgal rejiminde tıbbi esrar kullanımına ilişkin son yıllarda ortaya çıkan veriler, Yahudi toplumunda psikolojik sağlık, savaş travmaları ve bağımlılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşgal rejimi, sözde Sağlık Bakanlığı verileri ve çeşitli raporlara göre, tıbbi esrar kullananların sayısında son yıllarda belirgin bir artış yaşandı. 2019'da yaklaşık 33 bin olan yasal kullanıcı sayısının, 2024 itibarıyla 140 bine yaklaştığı belirtiliyor. Söz konusu artışın özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve 7 Ekim sonrası gelişmelerle paralel ilerlediği, birçok başvurunun travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik gerekçelerle yapıldığı ifade ediliyor. Raporda kullanıcıların büyük bölümünün ürünü sigara şeklinde tükettiği, yüksek THC oranına sahip ürünlerin tercih edildiği ve kullanımın giderek daha geniş bir kitleye yayıldığı belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde bu durumun tıbbi çerçevenin ötesine geçerek yaygın bir kullanım modeline dönüştüğü görüşü de dile getiriliyor. İşgal basınında yer alan değerlendirmelerde sözde Sağlık Bakanlığı'nın artan kullanım karşısında düzenleyici mekanizmaları güçlendirmeye çalıştığı, özellikle reçeteleme ve takip süreçlerinde yeni kısıtlamaların gündeme geldiği aktarılıyor. Uzmanlarsa savaşların ve güvenlik krizlerinin Siyonistlerde ciddi psikolojik etkilere neden olduğunu, bu tür maddelere yönelimin artmasının da bu tabloyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
0: Sumut filosuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Filistin'e insan yardımlaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosundan dönen aktivistler ağır insan hakları ihlalleriyle karşılaştıklarını açıkladılar. Aktivistler işkence, aç bırakma, fiziksel şiddet ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını belirttiler.
1: Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut Filosu'na katılan aktivistlerin ifadeleri, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ağır ihlalleri yeniden gündeme taşıdı. Tanıklıklara ve uluslararası medya kayıtlarına göre alıkonulma sürecinde sistematik işkence ve insanlık dışı muameleler uygulandı. Aktivistlerin anlatımlarında sivillerin uluslararası sularda alıkonulmasının ardından yüzen hapishane olarak tanımlanan gemilere götürüldüğü, burada darp, aç bırakma, su ve uykudan mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıkları ifade edildi. Ayrıca bazı katılımcıların çıplak bırakılma ve yoğun psikolojik baskıya uğradıkları da aktarıldı. Fransız aktivist Sabrine Azizi, işgal rejimi askerlerinin alıkoyma anından itibaren sert muamelede bulunduğunu, plastik kelepçelerle bağlandıklarını ve metal konteynerlerde uzun süre tutulduklarını belirtti. Azizi ayrıca bazı katılımcılara kimliği açıklanmayan enjeksiyonlar yapıldığını dile getirdi. Filoda yer alan diğer aktivistler de alıkonulma sürecinde sistematik kötü muameleye maruz kaldıklarını, saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını, yoğun fiziksel şiddet gördüklerini ve bazı durumlarda cinsel saldırı vakalarının raporlandığını ifade etti. Organizatörler tarafından yapılan açıklamalarda en az 15 cinsel saldırı vakasının belgelendiği ve çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca işgal rejiminin yaklaşık 50 gemiye uluslararası

0: Fransa, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistlere yönelik tavırları nedeniyle işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in Fransa'ya girişinin yasaklandığını duyurarak Avrupa Birliği ülkelerine de yaptırım çağrısında bulundu. Kararın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan aktivist filoya yönelik müdahalenin ardından artan uluslararası tepkiler üzerine alındığı belirtildi. Siyonist rejimin uluslararası sularda gerçekleştirdiği baskında alıkoyduğu aktivistlere ait görüntüler dünya genelinde büyük tepki çekti. Ben-Gvir'in görüntüler üzerinden kullandığı alaycı ifadeler özellikle batılı ülkelerde yoğun tepkilere neden oldu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan aktivistler, Siyonist rejim tarafından alıkonulduktan sonra şiddete maruz kaldı. Onlarca aktiviste Siyonist rejimin fiziksel şiddet ve silahlı saldırı nedeniyle yaralandı.
1: Hüdapar Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu. Barış Kurulu'nun Amerika'nın güdümünde olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırılması projesine karşı durması gerektiğini belirtti. Demir, iktidar cenahının çifte pasaportlu soykırımcılar hakkında ağır davranmasını da eleştirdi.
2: Gazze'nin gündemimizden düşmemesi lazım. Maalesef bu konuda iç siyasi...
0: Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi.
2: Barış Komitesi diye kurulan Amerika güdümündeki Barış Komitesi yapılanma maalesef barışa hizmet etmiyor, Gazze'ye hizmet etmiyor. Tamamıyla İsrail'in siyasetine hizmet ediyor, onun stratejilerine hizmet ediyor. Gazze'ye, Hamas'a, Filistinlere kesinlikle yaramadı. Sadece İsraillilerin, Siyonistlerin stratejilerinin hayata geçirilmesinin önünü açtı. Bir nevi bunları meşrulaştırdı.
0: Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti.
2: Şu anda ciddi anlamda Hamas'ın üzerinde bir silahsızlandırma politikası yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması demek Filistinlilerin Hamas'ın Mescid-i Aksa davasının ölmesi demektir. Silah bıraktıkları anda hepsinin yok edileceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla garantör olan ülkeler, arada gidip gelen ülkeler, Barış Komitesi kesinlikle Hamas'ı silahsızlandırma projesinden vazgeçmelidir. Özellikle de Türkiye. Türkiye'nin bu silahsızlandırmaya yönelik baskıları azaltması, Hamas'ın yanında yer alması ve Hamas'ın istemeyeceği, Hamas'ın kabul etmeyeceği, Hamas'ın sakıncalı gördüğü hiçbir şeye evet dememelidir diye düşünüyoruz.
0: Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi.
2: Mecliste herhangi bir çalışma yok maalesef. Bizim yasa teklifimiz halen genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. 8 partinin desteğiyle, güçlü bir destekle genel kurulda görüşülmesi, kabul edilmesine rağmen gündeme alınmasında iktidar partisi ve iktidar cenahında olan diğer partiler maalesef işi ağırdan alıyorlar. Son rakamlara göre en az 133 kişi çifte vatandaş ve soykırıma katılmış insan var. Onunla birlikte şu an Gazze'de, daha doğrusu İsrail topraklarında, işgal edilmiş topraklarda yaşayan binlerce vatandaş var. Çifte vatandaş, Siyonist var. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Bu konuda somut adımların atılması lazım. Türkiye'nin çifte vatandaşlara yönelik...
1: Şimdi de bayram gündemine dair haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar'ın bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre Hüdapar, Kurban Bayramı'nda AK Parti, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, DSP ve Gelecek Partisi ile yüz yüze ziyaretler gerçekleştirecek.
0: Partiler arasındaki bayramlaşmalar dolayısıyla Hüdapar 7 partiyle bayramlaşacak. Hüdapar'dan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programı şu şekilde olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü ilk olarak AK Parti heyetiyle görüşme yapılacak. Hüdapar,

0: AK Parti'nin ardından sırasıyla Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile karşılıklı olarak eş zamanlı bayramlaşma yapılacak. Hüdapar Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kara Arslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol'dan oluşan heyet karşılayacak. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun'dan oluşan heyet ile de Hüdapar, bayramına gelen partilerin genel merkezlerine eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleştirecek.
1: Sokakta kurban kesip atıklarını gömenler yandı. Kurban Bayramı boyunca çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimler sıkılaştırılacak. Bayramda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20.842 lira para cezası uygulanacak.
0: Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışla kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlarla, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanacak. Kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere toplu kesimler için 839.122 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20.842 lira idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13.333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4.344 lira, hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18.243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle belediyelerce cezai işlem uygulanacak.
1: Değerli izleyenler, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk artarken kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlara gelen alıcılar bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yaptı. Bayram yaklaşırken pazarlardaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.
0: Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlık almak isteyenlerle besiciler arasında yaşanan pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen alıcılar bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları inceleyerek fiyat araştırması yaptı.
2: Olmaz olmaz. Selçuk yok.
0: Bazı alıcılar maliyetleri düşürmek amacıyla büyükbaş kurbanlıkları ortaklaşa satın almayı tercih ederken bazıları ise küçükbaş hayvanlara yöneldi. Besiciler artan yem ve bakım giderlerinin hayvancılık sektörünü zorladığını ifade etti.
3: Hayvancılık piyasası çok yüksek yem maliyetlerinden dolayı. Bunlara büyüklerin bir el atmasını isteriz. Çünkü gelecek neslin tekrardan bu işi yürütmesi gerekiyor.
0: Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 14 bin liradan başlayıp hayvanın yaşına ve kilosuna göre 40 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.
4: Koyun cinsi toklarımız 17-18 binden başlıyor. İşte koçlarımız 35 bin 40 bine kadar koç var. Keçilerde de keçilerimiz de yine 14-15 civarından başlıyor. Onlar da aynı şekil yaşına göre, kilosuna göre değişiyor. 35 bin 40 bine kadar yine gidiyor.
0: Üreticiler satışların henüz istenilen seviyede olmadığını ancak bayrama kısa süre kala özellikle Arife gününde yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi. Kurbanlık almak isteyenler yüksek fiyatlara rağmen kurban ibadetini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini, kurbanın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma anlamı taşıdığını ifade etti.
5: Gelin 12 ayını alıp yiyoruz, alıp yiyoruz. Bir ay da Allah rızası için. Bir tane de kurban kessek çok mu? Kesemeyen fakir fukaralar var. Bir pay da onlara verilecek. Misafir gelecek, onlara yedirilecek. Bu hep sevap işte.
1: Türkiye'nin farklı illerinden yine acı haberler geldi değerli izleyenler. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da yaşanan trafik kazalarında maalesef 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
0: Kurban Bayramı öncesi yollar yine katliam gibi trafik kazalarına sahne oldu. Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkisinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde otomobillerle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağ-Başpınar viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü İdaresi'ndeki sebze yüklü tır otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kaza haberi de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımında seyir halinde olan motosiklet Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletteki iki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ve Ankara'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı değerli izleyenler. Seyir halinde damperi açık olan bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralanırken kaza anı kameralara yansıdı.
6: Kesin çarpacak. Duyarsa çarptı.
0: Ankara'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Altındağ ilçesinde damperi açık kamyon üst geçidi yıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kaza Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı, Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'da damperi açık olan bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucu üst geçit yıkılırken arkadan gelen iki araç da olaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD'de hukuk devleti ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini tartışmaya açan bir adım atıldı. New York Times'a göre Trump yönetiminin attığı bir adım, Trump ve ailesini mali ve vergisel soruşturmalara karşı süresiz koruma altına alıyor. Eleştirmenler bunu hukukun kişiselleştirmesi olarak yorumluyor.
0: ABD'de hukukun üstünlüğü ve yasalar önünde eşitlik ilkelerini kökünden sarsan bu hamle geldi. Trump kendisine ve ailesine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı. New York Times'ın haberine göre Donald Trump yönetimi, Trump ve ailesini kapsayan yeni bir hukuki düzenlemeyle geçmiş ve gelecekteki mali ve vergisel soruşturmaları fiilen devre dışı bırakan bir koruma mekanizması oluşturdu. Haberde bu adımın klasik anlamda başkanlık affı sınırlarını aştığı ve yalnızca mevcut dosyaları değil, ileride ortaya çıkabilecek olası soruşturmaları da kapsadığı belirtildi. Bu nedenle uygulama bazı hukuk çevreleri tarafından ömür boyu dokunulmazlık olarak tanımlanıyor. New York Times yazarı Jeffrey Toobin, söz konusu düzenlemeyi devletin bazı kişi ve kurumlar için adeta önceden kapatılmış bir hukuk alanı oluşturması şeklinde yorumladı. Buna göre Trump ailesi, mali ve vergi başlıklarında olası incelemelerin büyük bölümünden muaf hale geliyor. Haberde ayrıca bu düzenlemenin uzun süredir devam eden vergi soruşturmaları ve mali incelemeleri de etkisiz hale getirebileceği ifade edildi. Eleştirmenler bu gelişmenin ABD'de herkese eşit hukuk ilkesini zayıflattığını savunurken, bazı yorumcularsa bunun yeni bir hukuki sınıf oluşturduğunu belirtiyor. Tartışmaların merkezinde gelecekte hiçbir yönetimin bu dosyaları yeniden açamaması ihtimali yer alıyor. New York Times bu tabloyu ABD siyasi sistemi açısından önemli bir kırılma olarak değerlendirdi.
1: Değerli izleyenler, Honduras'ta suç örgütleri iki ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda 6'sı polis, 18'i tarım işçisi olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.
0: Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırganlar, Trujillo kırsalında çalışan tarım işçilerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ayrıca Omaha bölgesinde ise polise yönelik planlı bir pusu kuruldu. Saldırganların konvoyun geçişi sırasında ateş açması sonucu 6 polis hayatını kaybetti. Savcılık sözcüsü olay yerinde iki ayrı ekip tarafından kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Honduras Güvenlik Bakanı saldırıların büyük ihtimalle ağır silahlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı, arazi işgali, çete çatışmaları nedeniyle istikrarsızlık yaşandığını ifade edildi. Saldırılar Honduras Kongresi'nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşti.
1: Çin'de bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 90 işçi hayatını kaybetti.
0: Çin'de kömür madeninde büyük bir facia yaşandı. Çin basınına göre Şanşi eyaletinin Qingyuan'de bulunan kömür madeninde gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 82 işçi hayatını kaybetti. 247 işçinin çalıştığı madende çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve can kaybının artmasından endişe edildiği aktarıldı. Çin devleti...
7: Cemre FM Haber sona erdi.
8: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez de. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.

Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli hayvan hangisi? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı muhtemelen 45 milyar kadar dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor. Bir 40 ayağın kaç tane ayağı vardır? 40 ayak kelimesi Latince 100 ayak anlamına gelen centipeda kelimesinden gelmektedir. 40 ayaklar 100 yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir biçimde incelenmelerine karşın tam olarak 100 ayağa sahip bir örneğine rastlanmamıştır. Türkçedeki adlarına bakarak bu hayvanların 40 ayaklı oldukları da söylenemez. Develer hörgüçlerinde ne depolar? Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar. Bu yağ da enerji stoğu olarak kullanılır. Suyun depolandığı yer vücutlarıdır. Özellikle de kan dolaşım sistemleri. Bu da onları su kaybından etkin bir biçimde korur.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz,
1: son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hadislerin Gölgesinde başlıyor.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. En son bölümde biz itaatte, ibadette, hayır amellerinde iktisadı yakalama bölümünü konuşuyorduk. Yani dikkat etme, nefsimize, imkanımıza, gücümüze zor gelen, gücümüzü aşan, bizi daha çok yoracak ve amelimizi ileride aksatacak durumlardan sakınmamızla ilgili hadisler biz okuduk. İnşallah bu bölüme devam edeceğiz. Birkaç hadis daha var bu konuyla ilgili inşallah. Meseleyi daha iyi anlatabilmek, anlayabilmek adına. An İbni Mes'ud radıyallahu anhu, İbni Mes'ud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Helekel mutanatti'un. قَالَهَا ثَلَاثَ. Mutanatti olanlar helak oldu, helaka gitti. Yani kaybettiler, yazık ettiler kendilerine ve bunu 3 defa söyledi. Mutanatti'un olanlar kimlerdir? Mutanatti'un olanlar, yani böyle çok ibadet konusunda, dini konusunda böyle işi sık eleyip, inceleyip sık dokuyanlar, böyle aşırı olanlar, sert olanlar, katı olanlar, esneklik, musamaha, hoşgörüden nasibi olmayanlardır. Dolayısıyla böyle yani dikkat edilmesi gereken yerin dışında çok böyle aşırı işin üzerinde duranlar, hayatlarına müsamahanın, hayatlarına böyle hoşgörünün girmediği, kolaylığın girmediği kişiler. Çünkü bunu sürdürebilmek neredeyse imkansızdır. İnsanız, beşeriz, insanız, güçsüzüz, insanız. Gençliğimizi her zaman muhafaza edemiyoruz, yaşlanıyoruz, hastalanıyoruz, meşgalelerimiz çıkıyor, takatten düşüyoruz. Dolayısıyla bizim bu anlamda müsamahakar, hoşgörülü, esnek olmaya ihtiyacımız var, olmak durumundayız. Bunu yapamayanlar bu durumu sürdüremeyecekleri için maalesef kendilerine yazık ediyorlar diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Diğer bir hadis: An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor şöyle buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam: İnne dine yusrun. Muhakkak, hiç şüphesiz bu din, İslam dini kolaylıktır. Kolaylaştırmak için gelmiştir. Kolaylaştırır bu din. وَلَنْ يُشَادَ الدِّينُ اِلَّا غَلَبَهُ. Dine karşı katı davranılmaz. Yani kim dinle mücadele ederse ben daha katı davranırım, ben işte bunu daha iyisini yaparım, sürekli aynı şeyi devam ettirebilirim. Bu mücadele babında dinle mücadele etmeye girerse اِلَّا غَلَبَهُ. Ancak din ona galip gelir. Yani çünkü dinin yolları çoktur. Dinin meşgaleleri çoktur, ibadetler çoktur, taatler çoktur, hayır yolları çoktur. Dolayısıyla bir insan ben hepsini yerine getireceğim, böyle en mükemmel şekilde olacağım, hiç eksik kusur gedik bırakmayacağım diye böyle işi çok sıkı tutarsa bu din ona galip gelir. Yani bunu sürdüremez. Sürdüremeyeceği için mağlup olur. Sürdüremeyeceği için de maalesef birçok örnekte görüldüğü üzere bu sefer daha önce yapıp ettiklerini de bu sefer terk etmeye başlar. O yüzden bu esnekliği korumamız lazım. Bu müsamahayı korumamız lazım. Hadis devam ediyor. Feseddidu. Doğru olun, doğru davranın, doğru konuşun. Ve karibu, yani yakınlaştırın. Yani bir anlamda hani bu şeyi yakın yapmaya, bu hayır işlerinde yaklaşmaya çalışın, yaklaştırmaya çalışın. Ve ebşiru müjdeleyin, insanları nefret ettirmeyin, müjdeleyin, rahatlatın, müsamahakar davranın. Ve sta'inu yardım isteyin, yani yardım alın. Bil gadveti sabahın ilk anlarında, yani o serinlik anlarında. Ve ravheti günün sonlarında, yani böyle yine insanların böyle biraz şeye dinlenmeye ihtiyaç duyduğu anlarda. Ve şeyin mined dulceti, bir de gece yarılarından diyor. İstifade edin, bunlardan yararlanın. Yani gücünüzün, takatınızın yerinde olduğu, insanların dinlendiği zamanlarda kalkın, ibadetle meşgul olun. O vakitlerden istifade edin. Çünkü geriye kalan zamanlarda ne olacak? Geriye kalan zamanlarda meşgaleniz olacak, işiniz olacak, evliyseniz çoluk çocuğunuz olacak, gidip çalışmanız gerekecek, rızkınızı temin etmeniz gerekecek. Dolayısıyla bu insanların genelde istirahat edip uyudukları vakitlerde, dinç olduğunuz o vakitlerde kalkın biraz ibadetle, taatle uğraşın ki yani inşallah kendinizi bu anlamda kurtarmış olursunuz. Bir diğer hadis Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan geliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 10 yıl yani Medine hayatı boyunca hizmetinde bulunmuş. Medine hicrette annesinin hizmetini görsün diye Efendimiz aleyhissalatu vesselama bağışladığı ve vefatına kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hizmetinde bulunmuş. Aile hayatını, işte sofra adabını, bütün aile şeylerine dair en ince detayına kadar bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını aktarmış ve bu konuda en çok hadis rivayet eden sahabelerin başında gelen Enes bin Malik radıyallahu anhu ki Hadimun Nebi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı olarak isimlendirilmiş bir sahabedir radıyallahu anhu. Diyor ki Dehalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mescide. Peygamber Efendimiz diyor ki mescide girdi. Fe izâ bir de baktı ki heblun memdûdetun beyne sâriyeteyn. Baktı ki işte iki direk arasında uzatılmış bir ip var. İki sütun arasında bir ip sallanıyor. Fekale ma hazel habl. Bu ip nedir diye soruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kalu dediler ki haza hablun li Zeynep. Bu Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a annemizin diyor ipidir. Fe izâ fetaret teallakat bihi. Diyor gelip ibadet ediyor. Yorulduğu zaman, takati kesildiği zaman, güçten düştüğü zaman kendisini ipe bağlıyor, iple tutunuyor. Yani o şekilde ibadetini yapmaya devam ediyor. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hulluhu. Onu sökün, onu açın. Li yusalli ehadukum neşâtatel. Diyor sizden biri namaz kılacağı zaman yani güçlüyken, gücü, kuvveti yerindeyken namaz kılsın. فَاِذَا فَتَرَ yorulduğu zaman, takati kesildiği zaman فَلْيَرْقُدْ gidip uyusun. Yani böyle nefsi böyle zora, yokuşa sürme, güçsüz, takatsız bırakma İslam'da yoktur bu hadis-i şerifler ışığında. Bu anakta bireysel bile olsa Peygamber Efendimiz buna rıza göstermemiş. Hazreti Ayşe anne, Hazreti Zeynep annemiz olsa bile Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna musamaha göstermemiştir. Belki ileriki bölümlerde inşallah göreceğiz yine. Nefsinizin sizin üzerinizde hakkı vardır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla her bir açıdan biz birbirimizle bağlıyız. Evliysek eşimizin üzerimizde hakkı var. Çocuklarımızın üzerimizde hakkı var. Çalış yaşıyorsak iş yerinin, iş sahibinin üzerimizde hakkı var. İşçilerimiz varsa patronsak işçilerimizin üzerimizde hakkı var. Kardeşlerimizin, ailemizin, böyle komşularımızın, bedenimizin bizim üzerimizde hakkı var. Dolayısıyla bu hakkı ihlal edecek derecede kendimizi takatsız bırakmaya hakkımız yoktur. Hadis-i şeriften biz bunu anlıyoruz. Yani gücümüzün yettiğince, gücümüz yerindeyken ibadetimizi yapalım. Gücümüz, takatimiz kesildi, yoruldu. Bir nefes alalım, dinlenelim. Uykumuz geldi, uyuyalım, tekrar kalkıp ibadete devam edelim. Yani bedenimizi bu anlamda yorup hasta olmaya, bitap düşürmeye yol açmayalım. Buna yol vermeyelim ki ibadetlerimiz ve diğer hayatımız bu şekilde düzenli bir şekilde devam etsin. Bunu sürdürebilelim yani. Bir diğer hadis Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu diyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. İza ne'ese ahadukum ve huve yusalli. Diyor sizden biri namaz kılarken uykusu gelirse yani esnemeye başlarsa, esnerse, uykusunun geldiğini hissederse fel yerkut hatta yedhebe anhun nevm. diyor, gidip uyusun, uykusu geçinceye kalır. Yani insan hakikaten uyukladığı zaman, uykusu geldiği zaman hiçbir şeyin tadını alamıyor. Namaz kıldığı zaman nasıl namaz kıldığını bilmiyor, anlamını bilmiyor. Hatta bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani gaflet halindeyken, şey halindeyken mesela dua etmeyin ki belki kendinize beddua edersiniz diyor bir hadisinde. Dolayısıyla hani aklımız başındayken, gücümüz yerindeyken, zindeyken, kendimizdeyken böyle ibadetimizi yapalım. Uykumuz geldiği anda, yorulduğumuzu hissettiğimiz anda Efendimiz Aleyhisselam diyor gidin uyuyun, dinlenin, gücünüz yerine gelsin ki tekrar o şekilde ibadet etmeye devam edebilirsiniz, ibadetten bıkmayasınız yani ve ibadetten tad, lezzet, haz alasınız. Düşün yani uykumuzun geldiği, uyukladığımız bir namazda, o namazda ne kadar tad alabiliriz? O namazda ne okuduğumuzun farkında değiliz, ne yaptığımızın farkında değiliz. Çok sefer mesela rekatlarımızı şaşırıyoruz. Kaç rekat kıldık, ben şimdi Fatiha'yı okudum mu, okumadım mı? Tahiyyatta ne okudum, okudum mu, okumadım mı? Bu sefer artık şüpheler başlıyor, tereddütler başlıyor, karıştırmalar başlıyor ve bu da şeytanın vesvesesine de bir yol açıyor. Bunu yapmaya gerek yok. Yani gücümüz yerindeyken, zindeyken, kendimizdeyken böyle arzuluyken o ibadetimizi yapalım. Uykumuz geldiği zaman icabında uyuyalım. Tekrar kalkıp tekrar ibadetimize devam edebilelim. Fe inne ehadakum diyor, muhakkak sizden biri idâ salla ve na'isun, uyuklarken sizden biri namaz kılarsa la yedri leallehu yedhebu yestagfiru feyesubbu nefsehu. Yani hadisin devamı az önce söylediğimizi tekrar ettiriyor, bize söyletiyor yine. Bilemez, belki de o gidiyor normalde tevbe istiğfar etmek için gidip ibadet edecek, bağışlanmayı dileyecek ama feyesubbu nefsehu. Nefsine belki küfrediyor, beddua ediyor, nefsini belki yeriyor, tahkir ediyor. Yani ben tevbe istiğfar edeyim derken Musa kalkıp nefsim aleyhimde kötü şeyler söylemeye başlıyorum. Bir anlamda kendimi Rabbime şikayet etmeye başlıyorum. Dolayısıyla yani ne söylediğimizi bilmeyecek haldeyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namaz kılmayın, ibadetle uğraşmayın. Bunun yerine gidin, dinlenin, uykunuzu alın. Ondan sonra gelin uykunuza, kaldığınız yerde devam edin ki en azından istiğfar yerine kendinize sövmeyesiniz, beddua etmeyesiniz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen diğer bir rivayette, diğer bir hadiste Ebu Abdillah Cabir bin Semura radıyallahu anhu diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kuntu usalli ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem as-salavati, diyor ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber ben namazları kılıyordum, yani 5 vakit namazı kılıyordum. Fekanet salatu kasten ve hutbetuhu kasten. Diyor namazı da kast, kısa ve uzun arasında. Ne uzundu ne kısadı. Yani ne insanı bıktıracak kadar uzatıyordu namazını cemaatle özellikle, ne de anlaşılmayacak kadar ya da insanlar tadını alamayacak kadar, ne okuduğunu bilemeyecek kadar da kısaydı, ikisi arası. Yani biz orta diyoruz ya, ortaydı yani, vasattı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem namazları hem de hutbesi. Hutbeyi de uzatmıyordu, namazlarını da uzatmıyordu. Çünkü cemaatle beraber bir iş yapıldığı zaman buna riayet etmemiz gerekiyor. Yani özellikle imamlarımızın, hocalarımızın, bu noktada öne geçenlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Niye? Çünkü her insan aynı değildir. Yaşlı olanlarımız var, hasta olanlarımız var, işi olanlarımız var, belki abdesti dar olanlarımız oluyor. Yani bir şekilde okulu olanlar oluyor. İşte memurdur, vazifelidir, o öğrencidir, geliyor işte cumaya ya da vakit namazına, namazını kılıp tekrar işine veya artık okuluna dönecek. Bütün bunları gözetmek gerekiyor. Bütün bunların şuurunda olmak gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor ki onların da hakkına girelim. Ne uzatalım, ne kısaltalım. Orta yolu alalım ve bu şekilde inşallah ibadetlerimizi devam ettirelim. Bu da cemaatle namaz kılındığında, cemaatle ibadetler yapıldığında dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. Rabbim bizi bu anlamda ibadetlerinde hem düzenli hem sürekli hem de böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde, yani böyle haddi aşmadan, aşırıya gitmeden, nefsine zulmetmeden, başkalarının üzerinde hakkı olanların hakkına girmeden ibadet hayatını mütedil bir şekilde, vasat bir düzeyde sürdüren kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
9: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan...

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, Adem'i yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Çünkü senin ve çocuklarının selamı o olacaktır. Bunun üzerine Adem aleyhisselam meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verdiler. Onun selamına ve rahmetullahı ilave ettiler.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: İkinci cüzün birinci ve ikinci hizmini dinleyeceksiniz.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: Akılsız insanlar, bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir.

Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi, sırf peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir.

Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol. İşte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olunuz, yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kıbleyi çevirmenin gerçekten Rableri tarafından olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.

kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü delili de getirsen, onlar senin kıblene yönelmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Zaten onların da bazısı bazısının kıblesine yönelmez ki. Faraza, sana gelen bunca ilimden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki o takdirde sen de zalimlerden olursun.''

0: kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, onu, Muhammed'i, tıpkı evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken, onlardan bir kısmı, bile bile gerçeği gizler.
1: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
0: Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bunda hiç tereddüdün olmasın.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydin öyleyse hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

0: Her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. Şüphesiz ki böyle yapmak, Rabbin tarafından gelen gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Her nereden yola çıkarsan çık, sen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz de ey müminler, her nerede olursanız yüzünüzü oraya doğru çevirin ki, halk aleyhinizde kullanacak bir delil bulamasın. Yalnız onlardan haksızlık edenler başka. Siz de onlardan değil, benden çekinin ve o tarafa yönelin ki, size olan nimetlerimi tamamlayayım. Ve böylece siz de doğru yolu tutmuş olasınız.''

0: Nitekim size ayetlerimizi okuması, sizi tertemiz hale getirmesi, size kitap ve hikmeti ve bilmediğiniz nice şeyleri öğretmesi için sizden birini elçi gönderdik.
1: فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ
0: Öyleyse siz beni zikredin ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.

Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz.
1: بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele.

Sabırlılar o kimselerdir ki, başlarına musibet geldiğinde, biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler.

İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır.

Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse, oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse, mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir.

İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz aşikar delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara Allah lanet ettiği gibi lanet edebilecek herkes de lanet eder.

Ancak onlardan tövbe edip hallerini düzelten ve gerçekleri açıklayanlara gelince, ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan benim.

0: İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi, kendilerine yeni bir mühlet de verilmez.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
0: Hepinizin ilahı tek ilahtır. Ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.

0: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.

0: Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar, tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Mü'minlerin Allah'a olan sevgileri ise, her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. O, böyle yaparak kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah'a ait olup, Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu keşke şimdiden bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: İşte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi.

Bunun üzerine tabi olanlar şöyle dediler: ah, ne olurdu, elimize bir fırsat geçse de onların bizden uzak durdukları gibi biz de onları reddetseydik. İşte Allah Teala onlara bütün yaptıklarını en şiddetli pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onların o ateşten çıkacakları da yoktur.

Ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal hoş olmak şartıyla yiyiniz. Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.

O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder.

Onlara, gelin Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun denildiğinde, hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar?

İnkarcıları Hakk'a çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.

Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükrediniz.

O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur.

Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır.

İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar.

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Öldürülen kimselerin hakkını almak için size kısas farz kılındı. Hür, hür ile, köle, köle ile, dişi, dişi ile kısas olunur. Ama kim maktulün velisi tarafından affedilirse, kısas düşer. Bundan sonra diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir. Bu esneklik, Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur. Artık kim bundan sonra karşıdakinin hakkına tecavüz ederse, ona son derece acı bir azap vardır.

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Sizden öleceğini hisseden herhangi biriniz geriye mal bırakacaksa annesi, babası ve akrabaları için münasip bir tarzda vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takvalılar üzerine borçtur.

Vasiyet edenin hataya düşüp haksızlığa kaymasından veya günaha girmesinden endişe edip ilgililerin arasını bulan kimse hiçbir vebale girmez. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki, fenalıklardan korunursunuz.

Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi hayrını olarak fidye miktarını arttırırsa, bu kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse o gün oruca başlasın. Hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

Kullarım beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki, doğru yolda yürüyerek selamete ersinler.

Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde, eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için, yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle onlara yaklaşıp, Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah, insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar.

0: Bir de birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için rüşvetlerle hakimlere koşmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ

Sana hilalleri sorarlar. De ki, onlar insanlar için, özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse, evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, umduğunuza kavuşasınız.

0: Sizinle savaşanlara karşı, siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah, haddi aşanları sevmez.
1: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar, Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa, siz de onlarla savaşın. İşte kâfirlerin cezası böyledir.
1: فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Şayet onlar vazgeçerlerse, siz de savaştan vazgeçin. Zira Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

bu fitne, işkence ortadan kalkıp, din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir.

0: Allah yolunda malınızı harcayın da, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve hep güzel davranın. Çünkü Allah, güzel hareket edenleri sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Haccı da, umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, o durumda kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir. Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre, temettu yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman memleketinde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu, temettu ve kurban, harem bölgesinde, Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin.

Hac malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse, bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki, azığın en hayırlısı, kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun, ey akıl sahipleri!

Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar talep etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki onun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz.

Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.

0: Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp, onlarla övündüğünüz gibi, hatta daha fazla, daha hürmetle Allah'ı anın. Bazı kimseler, ey yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver, derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

Bazıları da, ey bizim yüce Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru derler.

İşte bunlar, kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cemre.
1: Ey Huda muhtaç eteme, haya sahbim haya.

şeyler söyle. Ne oldu sana Yusuf'um? Kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum. Sevdasına kurban oldum. Bakışına kurban oldum.

dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Yıllar yılı idi. Çölde alevler ve küfürler kavuruyordu insanlığı. Sözcükler yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Zamansız açan goncalardan kan akardı gülistanlara. Cırcır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işlenir. Babalar kızlarını gömerdi toprağa. Masum kelebekler çarmıha gerilmekteydi. Yalnızca masum ve narin oldukları için. Güçsüzlerin gücünü emerek güçlenirdi güçlüler. Yıllar yılıydı. Ve bir gün ebabiller kara yere kardılar Ebrehe'nin fillerini, asit yağmurlarınca. O gün bir gonca ana rahminde yetim kalmıştı. Ve Kabe'nin duvarını bir kırlangıçtı çığlık çığlığa kucaklayan Cebrail kanatlarıyla. Bir şair kollarını açmış yalvarıyordu. Yalvarıyordu bir şair Ukaz panayırında. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu. Dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

avizesi cevza, ışığı dolunaydı gecenin. Bir gül açtı ve yeminler edildi ömrüne. Bir gül açtı, taşırdı sevinç ırmaklarını. Bir gül açtı ve dünya ilk kez dünya olduğunu anladı. Bir gül açtı, varlık doruğa ulaştı. Bir gül açtı ve önünden sonu hayırlı oldu beşeriyetin. Yeleleri rüzgara yaslanmış küheylanlar şaha kalktılar sonra. Semaveden Save'ye, Bahira'dan Nuşirevan'a haberler ilettiler dört bir yandan. Muştular size ve bize dediler. Muştular toprağa ve suya. Kadim haberlerin haberi geldi. Karanlık gecenin kara bulutlarına dolunay doğdu.

şafak serinliğini dupduru sularda yıkadı melekler. Ve gecenin rengiyle taradılar saçlarını, gül yüzünü. Aynalara asılıp kaldı baharlar. Zaman ne kutlu zaman oldu. Çağlar ne saadetli çağlar. Sevgi oğulları oymağında, sevinçli çocukların yüzünde, kırağı çalmayan gül dallarında. Hep seçilmiş kullardı. Hep seçilmiş kalplerdi. El ele ve yan yana. Bir gülün kokusuyla mest, bir gülün rengiyle sarhoş. Hep seçilmiş kullardı. Hep seçilmiş kalplerdi.

Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu, dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

0: Muhammed Mustafa'ya selatü selam olsun.
1: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Mara Bera İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. 1- Hasta ziyaretini. 2- Cenazeye katılmayı. 3- Aksırana elhamdülillah derse yarhamüke Allah demeyi. 4- Zayıfa yardım etmeyi. 5- Mazluma yardımcı olmayı. 6- Selamı yaygınlaştırmayı. 7- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.